0: Orkestra arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Güzel enerjileri için. Şimdi abicim, son bir sorum var. Sokaklardan gelip ana akımda kalmak sence zor mu diye bir soru soracağım ama. Yani ana akımı hani orada değilim de diyeceğini de düşünüyorum.
1: Ya ana akımda da olabilir ama biz çamurlu ayakkabılarımıza girip kırmızı halılara ayak bastık. Herkese selamlar ve sevgiler.
0: Valla öyle güzel cevaplar veriyorsun ki böyle hani kalarak kalıyorum. O zaman bu emeklerin sonucu da tabii ki şarkılar oluyor. Dinleyicilerimizle onları buluşturmak takdir görülmesi oluyor. Senden yine böyle çok güzel hitlerinden bir tanesini dinlemek istiyoruz.
1: Tamam, olur.

0: Yine çok güzel bir şarkıydı.
1: Teşekkür ederim.
0: Yüreğimize dokunan. Bugün seni ağırladığım için gerçekten çok mutluyum. Rap'e yeni başlayacak veya hali hazırda yapan birçok arkadaşımızın, kardeşimizin senden ve senin gibi müzik büyüklerinden öğrenecekleri çok şey olduklarını düşünüyorum. Rap'in babasını ağırladık.
1: Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
0: İyi ki geldin. Ayaklarına, yüreğine, kalbine sağlık abi.
1: Çok teşekkür ederim. Son olarak da şunu söylemek isterim. Evde eşim bekliyor, bebeğim bekliyor. Onları çok seviyorum. Bunlara buradan onu ileteyim.
0: Çok çok selamlar olsun
1: Bir de
0: arada.
1: tekrar en son cümle şu. Kimse annesine, babasına, eşine, çocuğuna dinletemeyeceği şarkıları yapmasın. İleride utanmasınlar.
0: Her birinizin gönlünden öpüyorum. Umuyorum ki sizlere hoş bir seda bırakabilmişizdir. Şimdi yine böyle hareketli bir şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere sevgiler.

0: sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanında geçiyorum.
1: Sevgili Barbaros, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Var mı senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar mı?
2: Yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum.

Merhaba, adım Asya Arslan. 13 yaşındayım, 8. sınıfa gidiyorum. Tek çocuğum. Müzik hayatıma piyano ile başladım. Annem 5 yaşındayken beni piyano kursuna yazdırdı. Başlarda hiç sevmedim, bırakmak istedim, zorla çalışıyordum. Annem bana hep şey derdi, sen büyüyünce bana teşekkür edeceksin bunun için. Şu an belki sevmiyor olabilirsin ama büyüyünce de gerçekten öyle oldu. Şimdi çok mutluyum.

0: Geçen sene bir yarışmaya katıldım. Okulumuzda bir ses yarışması vardı. Sonra orada birinci oldum. Orada ondan sonra ders almaya başladım. Şu an ders aldım. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim hep böyle sesimin güzel olduğunu söylüyorlar. Akrabalarım da hep sesi çok güzel deyip duruyor.
1: Ha, biliyorsun geçen hafta buna başladık ama bugün nasıl daha iyi okuyabiliriz? Biraz aslında nüanslar üzerine çalışacağız seninle. Ben o zaman giriş kısmını çalayım, ondan
0: Tamam.
1: sonra seni bir dinleyelim.
0: Annemin okulundaki öğretmen, annemin öğrencisiymiş. Sonra o okula tekrar müzik öğretmeni olarak atandı. Onunla tanıştım geçenlerde. Eve geldi, bağlamayla çaldık söyledik. Çalıştırdı beni o da. O da gayet yetenekli.

Yani görme engelli olmak, duyma engelli olmak müziğe engel olmuyor. Beethoven mesela duymuyor ama yine de beste çıkarıyor. Bu da öyle bir şey. Görme engelli olanlar da çok yetenekli olabiliyor müzikte. Öyle bir sürü örnek var.

çocuk müzikle ilgilenmeli çünkü bu ruhu dinlendiren bir şey ve hayatında bir uğraş olması bence çok önemli. Çünkü hayatta uğraşacak bir şey olmazsa çok yani bir anlamsız oluyor. Müzik yani çok şey ifade ediyor bir insan için. İnsanın ruhunu besliyor ve yani dinlendiriyor fiziksel olarak, zihinsel olarak. Çok değerli bir şey benim için. Türkü söylüyorum evde ya da pop, İngilizce değişiyor. Enerjim düşükken hareketli bir müzik açıyorum, enerjim yükseliyor. Ya da keyfimi yerine getiriyor. Ya da işte mutluyken daha da mutlu ediyor beni. Bir sürü faydası var.

ders çalışıyorum. Onun dışında dinleniyorum. Dışarı çıkıyorum, bisiklet sürüyorum. Ondan sonra evde piyano çalışıyorum. Akşamları müzik dinliyorum boş olunca. Öyle.

0: Annemle babamla ilişkim gayet iyi. İkisiyle de iyi anlaşıyorum. İkisini de çok seviyorum. Benim için ellerinden geleni yapıyorlar. İyiliğim için her şeyi yapıyorlar. Çok şanslıyım.
1: Bu Erzurum türküsü var sevdiğin, değil
0: Sergin,
1: mi?
0: ha.
1: Onu söyler misin?
0: Olur. Babamda da bir sürü müzik aleti var. O da kulağı çok iyi. Büyük ihtimal müzik yeteneğim, kulağım ondan geliyor. Annemin de sesi çok güzel. Sesim de oradan geliyor herhalde. İkisi de yani amatör de olsa güzel, gayet iyi müzikle ilgileniyorlar.

Benim hayalim uluslararası bir sınavda diploma almak ve tüm ülkelerde geçerli diplomayla ders verebilmek, mesleğimin yanında bir yandan müzik eğitimleri verebilmek ve güzel bir mevkiye ulaşmak müzik konusunda. Hayallerim bunlar.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Besat Cem Günenç.

0: Çok tatlı, çok sevdiğim bir arkadaşım ve müthiş bir yorumcu. Tabii ki sözlerle bestekarlı da var. Hoş geldin Betül'cüğüm, hoş geldin Betül Demir'i bugün konuğumuz.
1: Oy canım benim, yani çok mutluyum. Bir kere çok büyük hayranlık duyduğum bir yorumcunun, bir müzik insanının programında olmak benim için çok onur verici, onu söyleyeyim baştan. Hayatımızda Sarıyev'deki karşılaşmamızla birlikte... güzel, benim mesela kariyerime çok güzel bir dokunuşun vardır. Ondan bahsederiz birazdan. Ve en büyük dokunuşlarından biri orada Emirhan Cengiz'i.
0: Canım benim ya. Ya nihayet böyle bir şey çok güzel bir vesile oldu bize de. Arkadaşlarımı görüyorum burada, güzel güzel şarkılar söylüyoruz. Tabii ki o dönemde hatırlıyorum, Yeter diye bir şarkım vardı, ona back vokal yapmıştın,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, back vokal mi? Herkesin hala sorduğu Ümit Sayın'ın oradaki o en başında yaptığı muhteşem solosu ve sonrasında.
0: Öyle mi diyorsun ya? Ben dinledim sonrasında, çok benim hoşuma gitti. Çok güzel bir iş yapmışız.
1: O kadar yaptıklarını unutuyorsun ki Ümit, ne yapacağız?
0: Ya çok güzel.
1: Yani ümitli şarkılar her yerde var. Yani benim albümümde de var. O yüzden ben çok mutluyum.
0: Süper. Çok sağ olasın. Bu arada 3 saatlik uykuyla geldim buraya. Biliyorum seyahati çok seviyorsun.
1: Çok.
0: Şöyle bir gezdin dolaştın.
1: Evet.
0: Çok. Ama nasıl, değil mi? Güzel bir enerji veriyor.
1: Güzel oldu tabii canım. Yani bir de bende şey var böyle. Bu defa aile dolaştık. Biz böyle güzel kalabalık bir aileyiz. Hadi dedik anne baba hep beraber şöyle güzel bir tur yapalım. Ege turu. Ama ona tabii her seferinde aileden olduğu için Emirhan da dahil oluyor. O bir de bir yurt dışı seyahatinden gelip tekrar böyle araba yolculuğuna dahil ettim onu, ama çok güzel, çok kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla birlikteyiz. Yani biz enerjimizi hep birlikte müzikten aldığımız için çok da güzel bir ekip var. Bugün bize yorgunluk işlemez yani.
0: Ah süpersin ya. Vallahi
1: müzik
0: süpersin.
1: Var çünkü her şeyden çok önce. Güzel kalpler var.
0: Ah canım.
1: Orada
0: benim.
1: Buluşuyoruz
0: çok
1: yani.
0: Çok güzel. Ben sabırsızlıyorum. Çok güzel şarkılar
1: canım
0: hazırladık.
1: Canım benim.
0: Radyoyu bende hala dinleme alışkanlığım var. Eve binerim direkt
1: aynen,
0: açarım.
1: Aynen.
0: Çok güzel bir şarkıya denk geliyorum. Bayağı çalıyor, ben sana söyleyeyim. Yani moral, vallahi gerçeği söylüyorum. Bu sefer geldiğiniz konuğum geldi, moral olsun gerçekten uykumda bile.
1: Teşekkür.
0: Çok hoşuma gitti, çok güzel. Onu da söz besteyi konuşacağız ama
1: tamam.
0: Önce senden
1: söyleyeyim.
0: Bunu duysak mı acaba?
1: Vallahi bayılırım. Hadi, hadi başlayalım.

0: Plak gibi okudun maşallah. Ay
1: canım benim, teşekkür ederim, sağ ol. Bu şarkının söz ve müziği, yani sözleri Ceren Gündoğdu'ya ait. Müziği de Emirhan Cengiz ve Sude Bilge Demir'e ve aranjesi de tabii ki ona ait.
0: Hiç söylemez böyle şeyleri. Helal olsun.
1: Oradan öyle gizli bir sinsi bir yılanca.
0: Çok tatlı.
1: Evet, çok çok çok. İyi ki
0: çok
1: hayatımda.
0: Güzel şarkı. Ben çok
1: ben
0: tatlı
1: de bayılıyorum.
0: Merileri besteler, süper olmuş
1: bence. Evet, yani ilk şarkı yaptıkları zaman sözleri yoktu ve deliriyorduk yani söz yazalım diye. Ama bir yandan da böyle hani müzik de biraz değişti, sözler değişti, bir farklılaştı ve her şey daha kısa ve net anlatılıyor ya. Son dönemde en sevdiğimiz genç müzisyen arkadaşlarımızdan Ceren Gündoğdu'ya.
0: Ceren, gayet güzel olmuş, çok evet, güzel olmuş.
1: Evet, sözlerini yazdırdık ve yani ben ona yolladım ve 3 gün sonra bana yolladı. Yani biz böyle şok. 3 günde nasıl yazabildin bunu diye. İşte ama aşk öyle bir şey. Öyle 3 günde adama söz yazdırıyor. Sonra hemen gidip şarkıyı söyletiyor. Sonra klibini çektiriyor böyle bir haftada. Sonra ben klibi çekerken manifest yaptım. Dedim ki böyle bir şarkı, madem öyle uykumda bile sevebileceğim birine şimdi anlattığım bir şarkı var ise demek ki o adam da geliyor dedim.
0: Umutlusun. Çok şükür.
1: Ümitliyim.
0: Ümitli şarkılar
1: çok,
0: oldu mu oldu? Çok şükür
1: yani,
0: aslında.
1: İnşallah diye.
0: Ama benim Sude ile biz tanışmıştık. Sude Bilge Demir'le. Sude'cim selamlar olsun canım benim. Tabii seninle çok zaman oldu görmeyeli. Söz beste yazıyordu. Ben oradan hatırlıyorum onu ama senin de söz beste yazdığını. Ben yeni bugün öğrendim yani, bilmiyordum.
1: Nasıl yani? Ben bilmiyorum. Çok gizliyorum. Çünkü,
0: hiç şey söylemiyorsun değil mi?
1: Çünkü Sude yani çok başarılı oldu böyle. Tabii, tabii. Biz bir anda hani hem okul hem profesyonel müzik hayatı bir devam tabii ederken bir baktım. Ben Amerika'daydım mesela. Aa, aşkın açamadığı kapı Yunanistan'da bile söyleniyor. Ah, bütün dillerde. Ondan sonra işte bir sürü evimize nilüferler, aşkın rengiler geliyor falan böyle çok.
0: Ailede bir müzisyenlik olayı var değil mi?
1: Babam çok güzel şarkı söyler.
0: Değil mi?
1: Yani babam inanılmaz güzel Türk sanat müziği söyler. Türküleri çok sever. İşte Ceren Gündoğdu mesela, Zafer Gündoğdu'nun kızı aynı zamanda. Hmm. O yüzden mesela.
0: Saat yabancı gelmedi bana.
1: Evet. Türk halk müziğinin en önemli üstadlarından bir tanesi.
0: Soyad.
1: Evet ve ben babamdan mesela Zafer Baba'yı biliyorum mesela. Hani onun Türk halk müziğine yaptığı katkıları biliyorum. Türk sanat müziği olsun. Yani bunun acayip böyle bir zaten çocukluktan kalan böyle bir repertuar vardı bende, geniş yani. Ondan sonra tabii devreye okul ve tabii aynı zamanda profesyonel.
0: Sahne tecrübesi var. Evet, tabii ki.
1: O da gelince daha da farklılaştı her şey. Bir yandan gurur duyduğumda bir kardeşin var. Acayip güzel sözler, müzikler yazıyor. Ben de aynı geriden. Yok, de ben biraz daha alternatif şeyler yazıyorum falan böyle.
0: Merak ediyorum onu da. Bir gün dinleyelim mutlaka.
1: Dinleyelim ama sözünü alıyorum şu anda. Bakın.
0: Dinleyelim valla. Ben ne gerekiyorsa elinden ne gidiyorsa
1: evet,
0: yaparım.
1: Stüdyomuza davet
0: ediyorsun. Sözlü şurasında şöyle takıldık vesaire. Ben hep öyle şeylerde hiç sıkıntım yok gerçekten.
1: Direkt söz beste olarak devreye direkt.
0: Oluyor mu?
1: Aranjeyi de Emir Ağacım yapar orada. Stüdyomuza davet ediyorsun.
0: Ben şimdi olabildiği kadar konuklarım geliyor ama çok güzel. Senin gibi tatlı yorumculu arkadaşlarım gelince diyorum ki onlar daha çok şarkı söylesin. Biraz ben de dinleyeyim. Tabii ki ben de şarkı söyleyeceğim ve beraber okuyacağımız mutlaka.
1: Lütfen.
0: Değil mi? Yaparız bir şey. Geceye Tiryaki Var.
1: Ay evet. Sözlerini Mabel Matiz'in yine müziğini Sude ve Emirhan'ın yaptığı. Hayatımda en sevdiğim şarkılarımdan biridir bu da.
0: Okuyalım onu da.
1: Okuyalım.

0: Güzel okuyorsun ya. Vallahi böyle dinliyorum. Şöyle dinliyorum ya. Vallahi canına nefesine
1: böyle
0: sağlık
1: güzel
0: ya.
1: Şarkılar sözler olunca ister istemez.
0: Yani, Mabel'de. Sözlerini mi yazmıştım Mabel?
1: Evet, sözlerini Mabel yazdı. Müziği Emirhan'a ait.
0: Çok güzel bir meç olmuş. Çok tatlı bir meç olmuş.
1: Çok, yani, çok, evet, o da çok güzel.
0: Seslerine çok yakışmış şarkı.
1: Teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum.
0: Çok da tatlı okudum. Vallahi billahi. Şimdi ben de sosyal medyayı nasıl kullanıyorsun diye bir merak ettim. Bu Instagram olur, diğer mecralar olur. Bir de içerik falan. Ben mesela Instagram'a alıştım biraz ama.
1: Alıştın mı?
0: Alıştım mecburen.
1: Ben Photoshop yapmaya çok alıştım.
0: Vallahi mi? Seviyor musun işte?
1: Ya işte böyle bir filtreler falan var. Vallahi öyle bir alıştım yani. Emirhan bazen takılıyor bana. Betül bu kim diyor. Öyle bir şeyler yaşıyoruz. Yani işin şakası yani, tabii.
0: Seni mutlu ediyorsun,
1: yani
0: yapmak lazım. Senin mecran sonuçta.
1: Aman yani işte öyle.
0: Ama özellikle yakalasın. Böyle bir şeyi üretiyor musun? Mesela ben görüyorum bazı arkadaşlarımda. Özellikle çalışıyorlar mesela oraya koyacakları şeyi. Ben çok yoruluyorum o işlerden.
1: Ya biz yoruluyoruz tabii. Hani evet, biraz daha o 90'lar
0: konserler olsun vesaire olsun.
1: Zaten yoğun programımız, konserlerimiz var şükürler olsun ki ama oraya da biraz gerçekten
0: tabii, kesinlikle
1: gerekiyor.
0: Peki katkısı olduğunu düşünüyor musun? Yani mesela böyle bir şeyin, bir sanatçı böyle bir şey kullanıyor. Sence ona etkisi mutlaka oluyor ki kullanıyorlar.
1: Yeni nesil için çok katkısı var. Hani biz daha şanslıydık tabii ki yani. Ama onlar için bence çok acayip bir yer, mecra orası. Düşünsene bir şarkı böyle tek gitarla söylüyor ve her şey bir anda yani
0: çok
1: insanların
0: çok çabuk
1: insanların yakalamasına
0: çok fazla insan ulaşabiliyor.
1: Bir anda çok fazla insan.
0: Biz ne yapacaktık 90'ların başında, işte girişte söyledik, Zeyrettin şarkısını yaptığımızda cep telefonu dahi yok.
1: Evet ya.
0: Ama onun da güzelliği başka tabii ya. Oturup sohbet ediyorduk, müziği konuşuyorduk, tartışıyorduk, üzerine konuşuyorduk,
1: sözlere
0: arkadaşlık vesaire.
1: Yakıcı kum taneleri.
0: Aşkı anlatıyor o yakıcı kum taneleri. Yani nasıl bir şey?
1: Evet, nasıl bir işte.
0: Bir de
1: aşk.
0: O dönem tekno ilk şarkılardan bir tanesiydi. Evet. Biz ilk defa bugün akustik dedin ki ben 92'den beri ilk defa şarkı seslendirdim.
1: Bir şey söyleyeyim, hoşuma ama akustik gitti. Çok çok iyi oluyor bence. Yani bunun üzerine gitmelisin yani.

0: Şimdi çok güzel bir şarkın daha var canımsın.
1: Var ha. Bu canımsın Sezen Aksu'nun sen. Şarkısı aslında. Yani iyi ki doğmuş Sezen Aksu, iyi ki vallahi var. Ya, hepimizin de. Yüreğinden
0: biliyorsun,
1: tuttu şarkıları.
0: Benim de müziğe başlama sebep ettiğimdir Sezen Aksu. Hepimizin 35 yıl önce yani, İzmir'den hani... İstanbul'a bir getirdi.
1: Bilmez miyim?
0: Çok da güzel bir okula da bıraktı beni. MF okuluna bıraktı. Evet. Yapar ama o şeyleri. Evet. Benim işte geçmişte bütün o bizi örnek aldığımız canlarımız... bu değerli insanlar gerçekten öyle güzel şeyler bize geçirdiler. O sevgi, ufacık bir ışığı bile görseler onu parlatmaya çalışırlar ya.
1: Evet, kesinlikle.
0: Çok şükür onu aldık. Biz de yeni nesil arkadaşlarımızla aynı şekilde o desteğe devam ediyoruz.
1: Onların titizliğiyle, onların disipliniyle aldık.
0: Tabii. Onun Otunç, Aysel Güler yani, falan hani... varken orada. Evet. Ah, oralara da gireceğiz.
1: Girelim. Girelim. Kesin canımsın unutmasın sen. Onları. Tamam. Sen de canımsın. Hadi bakalım. Söz müzik Sezen Aksu.

0: razıyız Sezen'den.
1: Çok yakışmış.
0: Kadar.
1: Çok çok beğendim. Ay, çok yakışmış.
0: Yersen. Bu şarkıyı Akustika albümde 2020'de söyledim. Tam pandeminin ortasında ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sevgili Sezen Aksu'muz bütün müzisyenlere biliyorsun bütün şarkılarını açtı o dönem ve hala da öyle. Bütün söz müziklerini biliyorsun böyle. Hepimiz söyledik. İlk ben söyledim akustik albümde. O yüzden çok mutluyum. Çünkü çok seviyordum bu şarkıyı. Ona tekrar tekrar yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Yapay zeka, yapay zeka diyorlar. Ya şimdi şu insan faktörü nasıl olacak?
0: Bir
1: nasıl
0: sezen olacak? Etmez hiç mi?
1: Nasıl olacak? Yani bu duygu çok başka bir şey. Ya. Bu şarkı söyleme olayı çok başka bir iş. Yani. Söz yazma, beste yazma işi. Ben son dönem kafamı çevirdiğim yerde bir bakıyorum. Birisi... Bizim abim falan da yapıyor bunu.
0: Yapıyor
1: çok güzel bir şarkı yaptım diyor. Söz yazmış. Beste. Tabii ya bakıyorum her gün. Son bir buçuk yıldır bana sürekli geliyor. Abi diyorum muhteşem. Geçelim. Çünkü onların hazır şeyleri var. Vokaller var. Onları koyuyorlar falan. Bu duyguyu nerede bulacağız?
0: Asla yok.
1: Bu duyguyu
0: yok.
1: Çok şükür yani ümitli şarkılarda bulacağız. Betül Demir gelecek.
0: Yapay zekada aşık olursa bir gün böyle şarkılar yapar belki. Hani onu da yaparlarsa
1: çok
0: yapay
1: bekleriz.
0: Zekaya yüklerlerse
1: ama
0: aşkı.
1: Yani işimize yer. Yani, değil mi? Hayatımızı kolaylaştıran bölümlerine kimse ayrı demiyor.
0: Onlar okey. Aynen öyle ama yani hani kalkıp da ne bileyim. Hani yapay zeka nikah kıyısın yani. Ama yani, aşk yaşayamıyor yani. Anlatabiliyor muyum?
1: Kliplerde kullanıyorlar. Ben birkaç tane gördüm. Fena değil. Ama yani dediğin gibi o... Bir tuhaf oluyor değil mi?
0: Photoshop'lu oluyor onlar.
1: Sunilik geliyor değil mi?
0: Benim
1: yani?
0: Resimlerim gibi oluyor onlar. Çok Photoshop'lu oluyor.
1: Yakın yakın kameranın gözünün içine baka baka şöyle canın yanmışsa da değil mi?
0: Aynen.
1: Çok
0: aynen.
1: Acayip. Seni şimdi birazcık dinlendireyim diyorum.
0: Ay lütfen şöyle vallahi ciğerimizi...
1: Sana güzel bir tane şarkı ayırdım.
0: Tamam. Canım
1: onu
0: benim.
1: Söyleyeyim diyorum. Gül Beyaz Gül.
0: Of.
1: Bir okuyalım bakalım 1992. Ve aslında bunu da ilgili sonra
0: bak işte mesela klipten bahsettin ya Gül Beyaz'ın
1: siyah
0: klibi.
1: Beyaz klibi.
0: Aman yarabbi ya.
1: Ya bu da tabii 1992 tabii ilk yaptığım şarkılardan çocukken yazdığım şarkılar diyebilirim bana göre tabii artık yaşım itibariyle. Sözünü değiştirdim ender şarkılardan bir tanesidir. Evet. Dön bebeğimle Gül Beyaz Gül'ü değiştirdim. Yazdım. Beste çok hoşuma gidiyor. İçime bir türlü sinmedi. Sil baştan bir daha yazdım. Bu çok zor iştir biliyorsun. Dedim bu değil
0: dünyanın
1: bu
0: en zor
1: hakkı.
0: İşi. Ve Gül Beyaz'ı baştan mı yazdın?
1: Tabii sil baştan yaptım. Dön bebeğim de öyle. Dön bebeğim de uçsuz bucaksız diye gidiyordu. Sensiz gecelerin koynunda tabii. İçime sinmeyecek. Peki sen bu şeylerde bir çare üretiyorsundur mutlaka. Onu soracağım. Seni
0: ne
1: dinlendireyim
0: olur, sen
1: dedim.
0: Sen önce bir söyle şöyle ciğerimizi de.
1: Tamam canım peki. Benim.

0: Ay canım benim, sağ ol, teşekkür ederim ya.
1: Nasıl bir
0: Vay
1: şarkı
0: be
1: ya?
0: Vallahi çok acayip gerçekten. Yani 33 yıl oldu ve söylüyorum sürekli, çok şükür ya, çok tatlı bir şey.
1: Yani bu duyguları yaşatana da şükür. Yani Yaradan'a bir şekilde bize verdiği bu yeteneğe şükür. Yani baksana işte.
0: Çok mutlu oldum. Gerçekten sen de bugün geldin. Çok mutlu oldum. Ben yüzüne vallahi de bakıyorum. Yemin ederim 3 saatlik uyku yedin ama gerçekten müthiş bir enerjim var.
1: Canımsın.
0: Bugün çok çok iyi.
1: Hep beraber o enerjimiz birlikte.
0: Beste yapma işine girdik madem öyle. Oraya konuşuyorduk. Tam orada kaldık. Ben şimdi bunu çok merak ediyorum. Acaba sende nasıl oluyor bu iş diye. Ben de mesela genellikle bir melodi duymaya başlıyorum. Aha. O melodi beni alıp götürmeye başlıyor. Sonra o melodiyi takip ederken sözler yok ve ne yazacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Başlarken. Sonra ufak ufak o sinyaller gelmeye başlıyor. Melodilerin üzerine kelimeler yapışmaya başlıyor. Sonra kelimeler birleşip cümleler oluşturmaya başlıyorlar. Sonra ben anlıyorum ki hikaye bir yere bağlıyor artık. Bittiğinde bir soluklanıp 15 dakikalık o transtan sonra üzerine çalışıyoruz. O 8 saat sürüyor bende. Eskiden
1: tabii,
0: öyleydi.
1: Tabii.
0: Ama 10 sene sonra 20 sene sonra o kadar çalışmıyorsun. Direkt çıkıyor artık. Her tabii, şey hazır geliyor.
1: Tabii.
0: Onu çok merak ettim.
1: Ya ben de önce bir riff geliyor muhakkak.
0: İlk hareketi geçiren şey ne oluyor?
1: Bir riff geliyor yani. İşte böyle bir şey hissediyorum oradan. Öyle onun grubuna
0: İçeriden
1: eşlik ediyorum. Tabii ondan sonra. Zaten bir acı vardır içeride. O bir çıkacak. bir dokunduracağım.
0: Çıksın zaten.
1: Bir laflar geliyor. Bir nakarata kadar. Bak nakarata kadar. Nakaratı da ben böyle bir sallıyorum sözleri. Ondan sonra ben tabii çok şanslıyım.
0: Ama işte öyle
1: hayat,
0: kelimeleri...
1: Hep söylüyorum. Benim bütün nakaratlarımı Sude tamamladığı için.
0: Öyle mi?
1: Ben hiçbir zaman nakarat yazamadım. Nakarata kadar geldim ve orada tıkandım. Çok şey oluyor bende sözler böyle... Fazla romantik geliyor yani, anladın mı? Yani nakaratta bir vurmak lazım ya, o cümlelerle oynamak lazım.
0: Tabii tabii o çağır.
1: O da tabii
0: 8 saat çalışma dediğim ondan sonra çalışma işte
1: yani,
0: orada geliyor.
1: Orada ben tembellik yapıyorum.
0: Minik.
1: Nasıl olsa hani yazanımız var. Yazanımız
0: var. Hemen çok büyük bir şans, çok büyük
1: o
0: bir şans.
1: O da böyle nasıl bir şeyse böyle yapıyor. Siz diyor içeride çalışın, bir stüdyoda çalışıyoruz. Yani. Mutfakta işte kendine kahve
0: çalışacak
1: yapıyor
0: o
1: falan o arada. İşte telefonlarla konuşuyor falan. Aa bir baktım şarkı geliyor nakarat. Ben içeride bitiriyorum
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii.
1: Ben A'yı B'yi okurken o zaten nakaratı yazmış oluyor. Söylüyorum.
0: O yakın olmak da çok rahatlatıyor aslında.
1: Çok.
0: Çünkü seni yakinen tanıması, senin o duyguyu oraya getirdikten aynen sonra aslında nereye gideceğini de içsel olarak o yani tahmin ya, edebiliyordur.
1: Ümit çok acayip. Biz 5 kardeşiz ama Sude ile kardeşten öteyiz yani.
0: Evet.
1: Birbirimizin nefesinden anlarız ne olduğunu.
0: Değil
1: yani.
0: Mi?
1: O kadar.
0: Tabii. Benim ablamla ikisi onlar da acayip derdi. Ama böyle yani bazı kız kardeşler de oluyor. Yani benim ablamlarda mesela pek yoktur. Onlar hep böyle kimin ne ihtiyacı varsa hemen yanına koşturur, korur,
1: evet,
0: kollar. Şimdi bu çok güzel bir şarkı var. Demir Kapı.
1: Evet ya.
0: Onu bir dinlesek.
1: Onu da
0: merak
1: yine
0: ediyorum.
1: Emirhan yaptı.
0: Emirhan mı?
1: Evet.
0: Emirhan hiç söylemiyorsun. Ya yani Sarıev'de beraberdik Emirhan'la değil mi?
1: İşte diyorum ya oradan.
0: İki sene beraberdik
1: tabii,
0: en az.
1: Oradan bana
0: hiç
1: hatıra kaldı. Tabii canım.
0: Onlar daha tehlikeli oluyor biliyorsun. Renk
1: tabii,
0: vermiyor
1: tabii
0: mu alttan alta? Birikim
1: aynen
0: var.
1: Siz Sarıevliler.
0: Tabii tabii. Çok çok iyi bir şey bu. Yani
1: evet,
0: en beste yapıp düzenlemesinde
1: kompozisyonu
0: yapmak.
1: Bak ne diyor, duydun mu? Ustalarımızdan öğrendik diyor.
0: Aa,
1: siz
0: sağ ol
1: ona
0: canım.
1: Söyle,
0: sağ ol eksik olmasın.
1: Yani hakikaten değil mi? Ozan Çolakoğlu sen. Gürselciğim, Emirhan. Evet.
0: Tabii tabii.
1: Bu şarkının sözleri, Demir Kapı'nın sözleri de Mabel Matiz'e ait.
0: Mabel'e bak maşallah yani.
1: Tabii tabii. Biz çok güzel bu iki şarkıda bir buluştuk onunla. İnşallah diğer şarkılarda da olur. Çünkü inanılmaz yüce gönüllü bir

0: Birisi o da yani.
1: Değil mi? Çok
0: bizim
1: tatlı. Biz
0: kafalar
1: tanışmadık hiç
0: yani.
1: Değil mi?
0: Anlat,
1: Bizim
0: evet.
1: oradan 80'lerin
0: Çok seversin.
1: sonlarından gelip
0: Aynen
1: gitar. Ben
0: öyle.
1: yakalıyorum onun melodik yapılarında, sözlerin içerisinde o derinliği arama gayreti
0: Aynen öyle.
1: ve
0: Aynen
1: bulduğu
0: öyle.
1: da, çok güzel
0: Kesinlikle.
1: sözler de var.
0: Kesinlikle. Ve sağ olsun bu şarkıyı da duyar duymaz yine
1: Değil mi?
0: yazdı.
1: Vallahi çok iyi ya.
0: Ben şanslıyım ya diyorum ya, söz konusunda çok şanslıyım yani.
1: Birikim çok önemli.
0: Aranje konusunda şanslıyım, müzik konusunda şanslıyım. İşte böyle inanılmaz güzel dostlar edindim hayatta. Şükürler olsun diyorum her daim.
1: Demir kapı diyor muyuz?
0: Haydi
1: Ben
0: diyoruz
1: ısrar
0: tabii ki.
1: ediyorum.
0: Haydi o zaman.

0: Ya dizlerin çok hoşuma gitti. Dizlerin güzel çıkıyor şeylerde.
1: Çıkıyor mu?
0: Çok tatlı çıkıyor. Çok
1: her şeyin haber güzel, çıkıyor. Vallahi ne ya. Güzel canım benim. Valla ben hala Ayşan dersleri alıyorum. Yani hani bugün bir tek işte hocamı aradım. Tabii ki kadın içinde bir anda şok geçirdi. Fatma Karaca hocam, canım benim, sevgilerimi sunuyorum. Yıllardır tepesindeyim. Bir kere doğru hocayla da çalışmak çok önemli. Ama işte işim bu ya benim. İşte yani... Bak onlar alıştırmalarını
0: yaptı. İşine saygından tabii canım.
1: Aynen
0: yani.
1: Öyle yani.
0: Daha da yüksek, daha iyi performans.
1: Ben deliririm dinleyicime doğruyu veremezsem yani. Hani
0: biliyorum
1: en
0: senin.
1: Azından yakın olanı veremezsem.
0: Biliyorum seni.
1: Evet, aynen öyle. O yüzden işte öyle. Elimizden geldiğince çalışmaya evet. Devam ediyoruz işte o tizler için.
0: 93 senesinde Ajda Pekkan'a back vokal yaparken o dönem ya. Hala ya. Yanlış hatırlamıyorsam Siyaviş, Aydan Siyavişgil'di.
1: Evet, Erdem Siyavişgil'di.
0: Bir hanımefendi vardı o dönem. Evet. Yoksa çok zaman geçti evet. Tabii. Hala Şahin Etim alırdı.
1: Hala alıyor.
0: İnanılmaz. Çok çok çok.
1: Günde bir saat yani. Koşup hala İnanılmaz. Yani tabii, koşarken yapıyor önemli. Bir de o işlemi. Aynen.

0: olmaz bu konu.
1: Galatasaray'a geliyorum.
0: Gel.
1: Gireyim mi oraya?
0: Gel, cimboma gel.
1: Şarkı yapmışsın. Var mı sende fanatiklik ya? Ve seviyorsun canım. Herhalde değil mi? Tabii sevmeden canım. Olma ihtimali yok bu işlerin.
0: Aynen öyle. Sevmeden aynen. Olma ihtimali asla yok. Çok seviyorum. Böyle bir hacı hayranlığıyla başladı bende.
1: Hacı.
0: Yani şöyleydi yani. Evde. İşte babam Fenerli, annem Galatasaraylı. Böyle sürekli oralardaki çekişmeleri görüyorsun. O maç izlerken falan filan. Ben de öyle hani annemin takımını tutuyorum yani. Hani anladın mı? Öyle annemden yanayım falan. Öyle çok da şey değilim hani ortaokulda, lisede. Bir gün yine işte böyle yine benim okul dönemim şarkı söylüyorum. Çok nadir hey, gecelerinden bir tanesi. Aynen. Nadir evet. Gecelerden bir tanesi. Hani öyle canlı müzik yapılmaz oralarda. Ama Galatasaray şampiyon olmuş. Bütün takım o zamanlar böyle kutlamalar yoktu. Evet, tamam. Aynen öyle. Bütün takım kutlamaya geldi.
1: Güzel bir
0: Popescu,
1: şey
0: Hacı, o zaman evet, başkanımız Faruk Süren vesaire tabii, tabii. Falan filan böyle. Ben Hacı'yı gördüm. Boynuna atladım.
1: Ya değil mi?
0: Yani, aynen öyle. Ve dünyanın en tatlı adamlarından ya. Bir tanesi. Yani hiç beklemiyorsun ya ondan. Ve şampiyonluğumuza çok büyük katkısı var. Fatih Terim Hoca vesaire. Ondan sonra inanılmaz keyifle o gün o günden sonra fanatiklik başladı bende. Hiç yani her sene muhakkak maçlara giderim. Ondan sonra bir sürü arkadaşlarım var oradan. Keşke tribünde izlesem diye şey yapıyorum. O çok keyifli oluyor yani.
1: Ben de bir kere o başıma geldi. Bursa'dan o kısa mesafeli İstanbul'a uçaklar oluyor ya, 20 dakika giden. Bindim uçağa, zaten 15-20 kişilik uçak. Şöyle arkamı gayri ihtiyar döndüm. Benim bayıldığım bir teknik direktör Gordon Min vardı Beşiktaş'ın başında. Ay. Onu gördüm böyle bir heyecanlandım böyle yani. Meşhur birisini görürsün böyle şey olur ya. Onu unutmuştum ben. Evet. Orada onu tekrar yaşadım. Çok acayip bir şey ya. Şimdi 93 demin biraz önce 93 senesine gittim ya. O dönemde ben hatırlıyorum Devlerin Aşkı diye bir şarkı çıkmıştı. Evet. İlk Seden okumuştu, Seden Güyel. O albümde benim birkaç şarkım vardı.
0: Var, biliyorum.
1: Sedenciğim bu arada selamlar. Aykut Güler'e de aynı şekilde selamlar
0: aynen.
1: Olsun.
0: Çok seviyoruz ikisini.
1: Ama onu sen seslendirdin. Tabii başka yani çok... Sende çok başka tınlar. Yani o her soliste başka
0: ya
1: bir şey olur ya.
0: Şöyle, aynen öyle.
1: Yorum çok fark ettiriyor.
0: Ya şimdi ben cover şarkılarda özellikle vurgulamak istiyorum. Bütün bu genç arkadaşlarımızla da bizi izliyorlar.
1: Hiç bilmiyorlar onlar tabii.
0: O kadar iyileri yapıldı ki. Yani lütfen onlara çok biraz saygı. Aynısını alıp yapmanın çok büyük saygısızlık olduğunu. Yani emek çok önemli bir şey. Oradaki emeğe çok büyük saygısızlık. Çünkü onlar tabii. Çok uzun zamanlarda.
1: Devlerin Aşkı'nı peki?
0: Devlerin Aşkı'na yine Emirhan'la aylarca. Aşkın Tuna.
1: Aşkın Tuna sözler beste.
0: Bestesi Halil Karaduman.
1: Halil değil mi Halil canım? Ah canım benim.
0: Nurlar içinde uyusun. Ah çok çok kıymetli bir müzisyen.
1: Halil Karaduman.
0: Evet aynen öyle. Ve şimdi düşündüğün zaman bu işler o kadar emeklerle o kadar.
1: Tabii canım çok bambaşka başka bir zaman.
0: Tabii,
1: gerçekten
0: aynen
1: öyleymiş.
0: Öyle.
1: Biz şimdi zaman geçince anladık.
0: Kalkıp aynısını yapmanın yorumcu olarak da yani aynısını vermenin bir manası yok. Yani ben Seden'in ya da Aşkın Üreng'in üzerine ne münasebet yani okuyabilir miyim? Öyle bir şey.
1: Tabii,
0: aynısını
1: tabii.
0: Yapmanın
1: yok,
0: manası ne? Aynı aranjeyi yapmanın.
1: Biz de Dönme Bilmeyi'nden canlandırdık mesela. Yani. Tarkan
0: kendi...
1: okumuş 31 yıl geçmiş. Yani ne yapsanız onun üstüne çıkamazsınız. Gitmedi de başımıza geldik.
0: Yani kendin gibi okudun yani.
1: Tabii.
0: Hani, dediğim o. O yüzden ona çok dikkat ediyorum. Ve çok farklı bir düzenleme yaptık. Günümüz.
1: Yani, şimdi onu duyacağız.
0: Aynen duyacağız.
1: Halil Karaduman dedik bu arada. Aşkın Tuna'ya, Aşkın abiye çok selamlar olsun.
0: Öpüyoruz onu.
1: İnanılmaz Hitler'e imza atmış bir isim. Gerçekten
0: çok
1: arada karşılaşıyoruz.
0: Aynen.
1: Her yönetim kurulunda biliyorsunuz meslek birliği toplantılarında
0: evet.
1: Karşılaşıyoruz.
0: Evet. Canım dünya benim. Tatlısı.
1: Devlerin Aşkı diyelim. Müzik

0: Bunlar ne büyük aşklar ya, değil mi? Ne acayip.
1: Evet, aşkın Tuna'ya
0: çok yükselmişler.
1: Her seferinde soruyorum, hiç cevap alamıyorum.
0: Aşkın aşkın adı üstünde aşmış. Çok süper. Ya bizim dönemimiz gerçekten çok romantik bir dönemdi. Tabii bunun teknolojiyle çok alakası var gibi geliyor bana biraz. Çünkü diyorum ya, telefonlar yoktu vesaire. Sohbet, evet. Otur, 3-5 arkadaş bir yere gel, bir şeyler konuş. Onlar ya. Vardı. Onun sıcaklığı bambaşka tabii. O dönemlerden bir tane şarkı var ki ben o anı bekliyorum, bekliyorum. Geldim oraya kadar. Yine Sezen Aksu. Ya çok çok inanılmaz şarkılar, inanılmaz. Bile bile. Tabii ki bunu Aşkın Nurengi, Harun Kolçak muhteşem okudular. Ve yıllardır da çok severek dinledik. Bir tane de biz okusak acaba nasıl olur?
1: Ay, gurur duyuyorum. Çok olur mutlu mu? Olurum. Evet.
0: Ben de çok mutlu olurum.

0: Süpersin.
1: Canım be. Süpersin ya vallahi billahi. Çok güzel şarkılar gerçekten. Tabii ki.
0: Ay bize de böyle güzel bir hatıra aldığı için çok
1: güzel bir hatıra
0: aldığım
1: için çok mutlu oldum. Gerçekten çok iyi şarkılar yani. Gerçekten Sezen inanılmaz şeyler yazdı. Hepimizin hayatına o kadar güzel dokundu ve dokunmaya devam ediyor.
0: Evet
1: ya. Yaptı abimle değil mi?
0: Son
1: çok güzel. Çok iyi. Çok iyi gerçekten. Bu enerji inanılmaz. En son bir karşılaştık. Loca'da o stüdyoda. Göksü'de şeyde.
0: Loca'da.
1: Çok uzun zamandır görmüyordum. Direkt yanına gittim. Başını göğsüme sakla sevgilim. Canım benim deyip tabii dedik.
0: Tabii.
1: O bizim hepimizin gönlümüzün sevgilisi. Canım
0: aynen
1: benim.
0: Öyle.
1: Sezen Aksu bin yaşa. Ah daha neler var neler. Onlu Tunçlar, Aysel Gürel oralara mı gitsek diye düşünmüyor değilim. Vallahi billahi bu şarkılar çok acayip gerçekten. Tabii ki Harun Kolçak. Yani
0: canım
1: muhteşem.
0: Harun.
1: Yani bir aynen de onlar biliyorsun çok aşkınla beraber evet. Aşkın. Bu arada Aşkın Nurengi'ye
0: evet,
1: kucak dolusu öpücükler gönderiyoruz.
0: Onu söylememek olmaz yani evet. Yani
1: ah,
0: onu diyorum.
1: Müthiş iki ses.
0: Evet kesinlikle. Aşkın Nurengi de Derya Deniz bir çok büyük bir yorumcu. Bir kere
1: inanılmaz
0: bir müzisyen çok. Yani. Çok seviyorum. Ben de çok özledim. Seneler oldu görmüyorum. En son
1: vallahi
0: konserinde buluşmuştuk. Ondan sonra bir daha görmedim. Görmeyi çok isterim. Özledim çok.
1: Ben dediğim gibi
0: Harun'u
1: en son
0: zaten özlüyoruz.
1: Aa, canım benim.
0: Şarkılarıyla.
1: Benim biliyorsun Harun abi ilk benim bestemi seslendirdi.
0: Evet.
1: İlk vokalistini yaptım. Çok güzel zamanlar geçirdik. Çok şükür iyi ki bunları yaşamışız. Aşkın Nurengi deyince Aşkın Nurengi'nin ilk albümüne gidiyorum. Demin onun sohbetini yapıyorduk. Şeyde,
0: evet.
1: Provada yapmıştık sohbetini biraz.
0: Hı-hı.
1: Dokunmak istiyorum.

0: Evet.
1: Yine teline.
0: Evet. Ben Aşkın Rengi'nin 2002 albümünde ona vokal yapmıştım. Ve birebir de tanımıştım. Yani düşünsene hani 90'larda onun kasetini alıyorsun. Hayaller kuruyorsun tabii. Falan filan. Hani böyle inanılmazdı tabii. Öyle de büyük bir yorumcu ki hani taklit ediyorsun zaman zaman. Evet. Sonra işte 2002'de tam da okul dönemimdi benim. Aferin sana, bana da eşlik etmek zordur ama bana ya, işte tabii, söylemişti onlar, yani. Tabii daha da hayran kaldım çünkü tabii. Stüdyoda kimin ağzından ne çıksa onu notaya dökebilecek kadar müzik tabii, bilen tabii. Acayip bir kadın yani. Çok acayip bir şey.
1: İlk albümden sonra ben müthiş hayranım tabii. Sezen ilk defa bir sesi çıkartmış. Bütün şarkıları ezberliyorum hemen, çok deliler gibi. Hatta hiç unutmuyorum, Çeşme'de çalışıyordum, bir konseri olmuştu, orada afiş söküp vardı o zamanlar da odamızı asardık falan. Evet. Çok acayip. 1990, aradan 4-5 yıl geçti, benim şarkılar falan çok tuttu. Aşkında bir gün aradı, ya Ümitçim dedi, biz de bir eserini okuyamayacak mıyız yani, çok sevindim falan dedi. 95'te o geldi canım benim, Acıbadem'de Kadıköy'deki evime oturdum, Kader Utansı'nı dinlettim, ona bayıldı. Güzel, kalbimde yatan sensin. İnanılmaz güzel yakıştı. Şimdi dokunmak istiyorum diyelim.
0: Hadi söyleyelim.
1: Sonra da peşine de Suden'in bir şarkısı var.
0: Evet.
1: Bütün gece.
0: Bütün gece sabaha kadar.
1: Süper.

0: Tam 90'lar bir şey oldu, evet, süper ya.
1: Aynen. Öyle dedi zaten şefimizde 90'lar diye.
0: Nasıl oldu anlamadık. Koca, koskoca program geçti gitti.
1: Çünkü ben çok, çok konuştum.
0: Çok güzel. Çok akıcı.
1: Hiç susmadım.
0: Müthiş bir enerjinle, müthiş, çok güzel. Bütün şarkılar o kadar tatlı geldi ki gerçekten. İyi ki geldin Betülcüğüm.

0: Gerçekten şeref verdin. Çok ben güzel bir enerji çıktı. Biz çok mutluyuz. Bütün ekibimiz çok mutluyuz.
1: Ben
0: bu arada
1: orkestramız
0: Hakan
1: Işıkaya
0: orkestrasına teşekkür ediyoruz.
1: Müthiş orkestranız efendim.
0: Emirhan Cengiz bugün bizi geldi. Çok sağ olsun canım benim.
1: Bak kalp yolu.
0: Geldi mi kalpler? Süper canım benim. Çok teşekkür ederim abicim. Çok sağ ol. Teşekkür
1: Vallahi
0: ederim.
1: Bitti mi?
0: Çok
1: ben kibar. Şaka yapıyorsun zannediyorum.
0: Ya nasıl olduğunu anlamadık. Bekliyordum sizin sayenizde biliyorsunuz.
1: Nasıl ya?
0: Aa, aktı gitti. Çok şükür.
1: Aa, bir daha çağırınız. Bir sürü şarkılarım. Çok
0: her
1: konuşmuşum
0: başımız,
1: ben.
0: Her zaman konuklarımız
1: sen bir dahaki geldiğinde beni uyar. Ya da reji beni uyar. Sen az konuş, çok şarkı söyle.
0: Çok güzel. Bu konuşkanlığınla zaten her şey çok daha tatlı oldu bence.
1: Teşekkür
0: Şimdi güzel bir final yapalım diyorum. Ama aynen. Çok değerli insanın ismini mutlaka söylememiz
1: tamam.
0: lazım. Onno Tunç, müthiş beste. Aysel Gürel, sözler.
1: Ama birlikte söylüyoruz lütfen.
0: Tabii birlikte tamam. söyleyeceğiz. Ben de bir şöyle bir diyeyim ki. Bir sonraki Ümitli Şarkılar'da görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yerel danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır, müzik gelenekleri açısından zengin bir bölgedir ve tarihi boyunca birçok değerli müzik sanatçısı yetiştirmiştir.
1: Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
3: Hoş buldum.
0: Güçlü sesi ve memleket sevgisiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki insanları bu bölgeye sevdiren Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
3: Evet, Türkiye Dinliyorum programa hoş geldiniz. Sizinle tanışmaktan çok şeref duyuyorum Bedri Bey, Yervent Bey, değerli arkadaşlar. Kendilerinizden kısaca bahseder misiniz?
4: Tabii tabii, seve seve. Sizin dediğiniz gibi ben Bedri Aysel'i, Diyarbakırlıyım. Sur içinde doğdum, burada büyüdüm.
3: Yervent Bey, kendileriniz...
1: Ben de doğma büyüme Diyarbakırlıyım. Burada aynen Bedri abinin bahsettiği Gavur Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. 15 sene İstanbul, 21 sene Los Angeles'te yaşadım. Senin gibi Amerika vatandaşıyım,
3: evet,
1: aynı zamanda hemşeriyiz. Kültür Bakanı Ömer Çelik'in daveti üzerine geldim, Türkiye'ye geldim. Diyarbakır'ı seçtim.
4: Bir tane Celal Bey'den okuyalım mı?
3: Yani, güzel. Hangisi okumayı düşünüyorsunuz?
4: Şeyi okuyalım.
3: Hangisi?
4: Ağlama yara ağlama. Ne dersiniz arkadaşlar?
3: İzninizle sizi ufaktan eşlik etmeye çalışırım.
4: Oy, çok sevinirim, şeref duyarız.
3: Şimdiden kusurlarıma af olsun.
4: Hadi hep bize kolay gelsin, buyurun.

0: sağlık.
1: Ellerinize sağlık.
0: Böyle bizim bu avlulara hevş derdi, hevş. Hevşlerde oturup meşk yapılırdı. Bugün onu canlandırmaya çalışıyoruz. O çocuklu günlerim geldi aklıma. İyi ki arkadaşlarımız da
1: evet,
0: geldiler.
1: Evet, eşlikte de arkadaşlara ayrıca teşekkür ederiz.
0: Adil kardeşim geldi, Ramazan kardeşim geldi, Taner kardeşim bizimle. Ne yapalım şimdi bir tane de?
2: Fincanın etrafı.
0: Evet, yine Celal Bey'den.
2: Yine Celal Bey.
0: O zaman seni bir kıralım. Buyurun.

0: Şimdi diyeceksin ki bu beyaz nereden çıktı?
1: Ben onu diyecektim, ben biliyorum. Başka bir gün Bedri abime eşlik etmiştim. Bu güzel dörtlüğün yazarı da Bedri abimizdir. Harika bir dörtlük yazmış.
0: Neden yazdım? Hani derler fincan etrafı yeşil, fincan etrafı
1: sarı.
0: Ama bizim bilinen fincanların çoğu etrafı
1: hep beyaz olur.
0: Dörtlüğü de ben yazdım.
2: Şimdiye kadar Yerbent Bey, Bedri Bey yüzlerce, binlerce konser çıkmışsınız.
3: Evet.
2: Ekran karşısında en anlamlı sahneler hangileri oldu acaba?
0: Yani inanır mısınız ben fazla bir şey ayırt edemem çünkü hepsi ayrıydı. Sahneye çıktığınız zaman hasta olsanız bile her şeyi unutuyorsunuz. Mesela hemen çağrışım yaptı. Benim rahmetli babamı kaybetmişiz. Ben o gece sahneye çıktım. Bakma cüretin değil.
1: Aynen benim öyle oldu.
0: Aynen öyle. Aynen senin öyle oldu. Bu yüzden hiç hasta bile olsanız hiçbir şekilde ayırt etmedi. Ve onun için de bugünlere kadar geldik. Seviyoruz da. O da çok önemli. Bir sevmek.
2: Kesinlikle. Lazım.
1: Ama benim mesela İzmir'de çok sevgili Şevmus abimiz benim hayatımı anlatan kitabın yazarı. İle birlikte kitabın imza günü için İzmir'e gitmiştik. İzmir'de böyle bir konser hiç düşünemiyorum. Harika bir şey olmuştu. Çok böyle o merdivenler dahi tıklım tıklım dolu. Ve çok ağlamıştım. Sami Aziz'in ses için sen onun harika bestesine bir klip çektin abi.
0: Evet.
1: Ben de o klipte oynadım. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Onu söylesek ve klibin de anonsunu yapmış olduk zaten. Hadi görelim.
0: Bir kutu okuyalım böyle bakalım.
1: Sen hadi. Demiştin ya ben bileydim buna bir taksim yaptırdım önceden. Evet. Ben şimdi yapayım.
0: Yine yaparız.

0: Kararınıza, ağzınıza sağlık. Yervant Bey, ne okumayı düşünüyorsunuz?
1: Rahmetli babamla birlikte ipekçilik, puşicilik yapmış Hüsnü İpekçi, aynı zamanda Celal Güzelses'in baş kemanisi, ki ben ilk nota derslerini zaten

0: Hüsnü İpekçi'den almıştım. Onun bir derlemesidir. Eşref abiyle birlikte yapmışlar. Eşref Atay da Diyarbakır'ın nadide seslerindendi. Onu okumaya çalışacağım. Biraz belki sözlerinden biraz değişiklik ben yapmadım. Ben öğrendiğim kadar ustalarımdan yapmaya çalışayım. Bediye abimden de destur alalım. Müsaaden var mı abi
1: Çay.
0: okumuş?
1: Seve seve.

0: Sizler de çok güzel bir program oldu.
1: Sizin sayenizde, sizin güzel enerjinizi, güzel yüzünüzü, hikayelerinizi ve özellikle duygunuzu paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz. Her zamandan
3: biz teşekkür ediyoruz.

0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar hepinizin. Sevgili izleyenlerimiz, yeniden yeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Evet, bizler müziği aşkla, tutkuyla yapmaya çalışıyoruz. Müzik insanları tutkuyla çalmıyorsan çalma demiş ki çok doğru bir söz bence bu. Bir insan yaptığı iş ne olursa olsun ona tutkuyla bağlı olması lazım. Bizler de bugün her zaman olduğu gibi kalpten çıkan duyguları kalplere ulaştırmaya çalışacağız. Sevgili Ece, senin de gönlüne sağlık. Sen de
1: çok
0: hoş geldin.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Nasıl
1: hoş
0: gidiyor?
1: Bulduk.
0: İlk iki şarkıyla kendini iyi hissettin zannediyorum.
1: Çok sevdiğim iki şarkıydı. Böyle güzel bir başlangıç yapmak beni de çok mutlu etti.
0: Harikasın. Bugün yine çok güzel bir seçkilerden oluşan bir repertuarla sevgili izleyenlerimize ulaşıyoruz. Tabii ki her zaman müzik bizleri bize anlatan en güzel tercüman diyoruz. Bugün de umuyoruz ki yaptığımız müzikler sizlere, bizlere tercüman olmuş olacak. O yüzden sözü çok uzatmadan şimdi üçüncü eserimiz enstrümantal Kış Güneşi ile devam ediyoruz. Buyurun.

0: Bravo arkadaşlar. Elinize sağlık. Şimdi güzel şarkı bulunca tabii tadından yenmez oluyor. Bu şarkı da onlardan biriydi. Klarnet için yazılmışlardan bir tanesi diyorum ben her seferinde biliyorsun. Bazıları sözleriyle çok anlamlı ama enstrümantal çalınması da bir o kadar hoşumuza gidiyor. Beğendin mi?
1: Bayıldım.
0: Bayıldın.
1: Yani tek kelimeyle bayıldım. Muhteşemdiniz.
0: Sergen de bak, Sergen de çok mutlu bu arada. Sergen çalarken böyle bir kendinden geçti gibi geldi bana. Evet. O da diyor ki benim için de klavye parçası.
1: Evet, hoş geldin Sergen.
0: Çok... Gönlünüze sağlık hepinizin arkadaşlar tekrardan. Şimdi devam edeceğiz. Yine çok güzel şarkılarımız var. Sıra sıra gidiyoruz. Hemen seyircilerimizi bekletmeden diğer şarkılarımızı anons edelim. İki şarkımız var evet. Şimdi sırada
1: benim
0: muhteşem.
1: Benim çok sevdiğim bir şarkı
0: hangileri
1: geldi.
0: Hangileri söyle bakalım.
1: Her yaşın bir güzelliği var diyeceğiz.
0: Bunu hadi. Konuşacağız ama her yaşın güzelliğini unutma.
1: Tamam konuşalım.
0: Arkasından yine güzel bir şarkı var onu da söyle istersen.
1: Yaramızda yani. Kalsın diyeceğiz.

0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar. Harikasın. Ne güzel söyledin.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Gönlüne sağlık. Çok güzel bir beste. Allah çok yani genç yaşta aramızdan ayrıldı bestecisi. Allah rahmet eylesin Onurcan Özcan'a. Bazı insanlar çok yaşar, bazı insanlar az yaşar ama az yaşayan insanların çoğunda böyle hep bir iz bıraktığı gerçektir. Yaşarken iz bıraktığını görürüz. Yani müzik dünyasına da baktığında aynı şeyler geçerli. Yani baktığın zaman Mozart gibi birçok besteci hayatının çok erken safhasında ayrılmış oldular
1: Aynen.
0: müzik dünyasından, topluluklarından. Ama o küçücük dediğimiz kısacık zamana ne kadar çok güzel eserler sığdırdılar ve ne kadar çok kalıcı. Yani hayrete düşüyorsunuz. Diyorsunuz ki yani bu kadar kısa bir ömür içerisinde nasıl bu kadar çok beste yaptı? Ne kadar çok insana ulaştı? Bu çok önemli.
1: Çok.
0: Ben her zaman şunu söylemeye çalışıyorum. Yaşadığınız süre içerisinde yıllarla kavga etmeyin. Ne kadar çok zaman geçti, öyle mi oldu, yıllar içinde şunu yapamadım. Vardır ya her insanın hayatında geriye dönüp baktığında yıllar içerisinde yapamadıklarını görür. Yaptıklarını çok az görür insan. Oysa ki yapamadıklarından hep pişmanlık çıkartır. Kendini üzecek tabloyu ortaya koyar. Bence bir de yapabildiklerimize bakalım. Yıllar içinde ürettiklerimize. Çünkü bu bizi motive eder. Daha çok ortaya güzel şey koymamızı sağlar. Ama kendimizi aşağı çekecek, yıllarla savaşacak, yıllara meydan okuyacak o gereksiz duygulardan çıkmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi bir enstrümantalle yine seni nefeslendirelim. Şimdi biz de arkadaşlarımla kendine iyi bak diyelim. Hadi bakalım.

0: Elinize sağlık. Çok teşekkürler Ece. Bu arada tabii ki bazen öyle güzel şeyler oluyor ki ruhlar birleşince hep beraber güzel bir şeye temas ettik az önce. Duygulandık tabii ki çalarken ama tebriklerini ileten bir kişi daha var sevgili yönetmenimiz.
1: Aa.
0: Az önce tebrik iletti.
1: Sağ
0: Dedi ki
1: olsun,
0: çok
1: ne
0: güzel
1: güzel.
0: seslendirdiniz. Tebrik ediyorum. Biz de yönetmenimize bu güzel programın içeriğinde en güzel şekilde sizlere büyük çabayla ulaştırmak istediklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii ki ekibimize, kameramanlarımıza, bu ekipte kim varsa emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi seninle devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkı seçtin. Aslında bu şarkıyı çok uzun zamandır ben hiçbir yerde duymuyorum. Sen böyle bilinmezleri
1: Böyle
0: sır gibi
1: buluyorum, değil
0: araştırıp
1: mi?
0: buluyorsun yani.
1: Evet.
0: Ezdiniz beni yıllar. Bu şarkı bir zamanlar çok gerçekten ama çok sevilir ve çok dinlenirdi. Bence hala çok seveni var ama bunu nereden aklında kaldı bu şarkı senin?
1: Çünkü sonra bir kişi söyledi ki bu şarkıyı tekrar bir herkesin kulağına işlendi.
0: Kim söyledi?
1: Erkan Gümüş Suyu, değil mi?
0: Güzel
1: Muhteşem bir
0: sesi var.
1: tenor,
0: Çok
1: bir
0: güzel bir kardeşimiz. Güzel
1: evet.
0: sesi var. Huyu suyu da çok güzel bir
1: Öyle mi? Ha, ne
0: kardeşimiz.
1: güzel, ne mutlu.
0: Aynen. O zaman Erkan o zaman dinle bakalım bizim
1: O bana ilham oldu
0: kızdan da.
1: yani.
0: Hadi buyurun seslendirelim.

0: Reji'den bile alkışlar yükseldi şu anda. Helal olsun.
1: Teşekkür ederim. Bu kadar oldu oturarak ama
0: Vallahi sesin nerelere ulaştı.
1: ulaştı mı?
0: Harika.
1: Peki.
0: Yani tabii ki senin soprano oluşun büyük bir avantaj. O yukarıdaki sesler o kadar kolay sesler değil ki oturarak söylemene rağmen onu
1: Evet.
0: o kadar
1: Bir de
0: rahat.
1: tam sesler, onu da söyleyeyim.
0: Çeyrek değil mi evladım
1: Yani
0: bunda?
1: yıllar olsa
0: Aynen.
1: diye
0: Senin sesine çok böyle sanat müziğinden giden şeyler var. Arabeskte de var. Bunu daha önce de yaptın programımızda. Bir tane performansın zaten baya beğenildi.
1: Evet, en çok
0: Bizim
1: izlenen
0: Lapsekili Tayfur'un
1: performansım.
0: söylediği şarkı neydi?
1: Gelip çöker
0: Gelip
1: yalnızlıklar,
0: çöker
1: geceler.
0: yalnızlıklar. Evet, onu mesela o kadar güzel söylemiştin ki çok beğeni topladı. Onu biliyorum. Bu da öyle olacak. Göreceksin.
1: İnşallah. Teşekkür ediyorum.
0: Yüreğine sağlık. Devam ediyoruz o zaman. Nasıl geçti habersiz diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Buyurun.

0: Gönlüne sağlık Gececiğim.
1: Teşekkür ediyorum. Sizlerin de
0: Harika. Çok
1: harikasınız.
0: güzeldi. Evet, şimdi bir nefeslendirelim seni. Biz de sevgili Göksel Baktagir abimizin çok kıymetli biliyorsun Kaan'ın virtüözü, değerli bir müzik insanı. Buradan selam ve sevgilerimizi de gönderiyoruz kendisine. Onun çok sevdiğim Kürdi saz eseri var, Dildar. Şimdi onu çalıyoruz. Buyurun arkadaşlar.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Tabii ki
1: Sağ olun.
0: çok uzun prova yapma şansımız olmadı ama zaten kulağımızda olan bir melodi. Sevgili Göksel Baktagir'in her daima böyle yaptığı besteler tüm müzisyenlerin kulağındadır. Çünkü o kadar güzel yakıştırır ki melodileri, o kadar güzel yazar ki cümleleri. Hepimizin hayranlık duyduğu bir bestekardır.
1: Çok çok güzeldi.
0: Evet, şimdi
1: Harika.
0: devam edeceğiz sevgili Ece. Sırada bakıyorum ne varmış, ne mektup geliyor, ne haber senden diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Hadi buyurun.

0: Evet, bu da unutulmaz şarkılardan bir tanesiydi Ece. Şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz
1: Evet.
0: ve sonuna geldik zaten.
1: Geldik.
0: Bugünkü programımız için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elinize, gönlünüze sağlık. Biz çok keyif aldık
1: Çok.
0: bugünkü programdan. Sen
1: Çok
0: nasıl
1: keyif aldım.
0: hissediyorsun?
1: Umarım izleyenler de aynı keyif
0: O
1: alırlar
0: zaman
1: bizim
0: sor
1: gibi.
0: bakalım izleyenlerimize.
1: Umarım siz de bizler gibi keyif almışsınızdır bu gece.
0: Bugünkü kapanış anonsunu da senden duyalım.
1: Ben mi yapayım?
0: Tabii ki canım.
1: Neler söylesem?
0: İçinden geldiği gibi ne söylemek
1: Tamam.
0: istiyorsan.
1: Gerçekten yine çok mutlu olduk. Bir Serkan Çağrı sahnesinde yine sizlerle buluşmaktan dolayı yine haftaya sizlerle buluşmayı iple çekiyoruz. Güzel şarkılarla kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.
0: Hoşça kalın.

0: sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanında geçiyorum.
1: Sevgili Barbaros, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Var mı senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar mı?
2: Yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum.

0: onsuz nasıl yaşanır bilmiyorum.
1: Çok kötüyüm.
2: Bu sefer gerçekten bitti.
3: Şimdi yalnız uyuyorum birlikte uyuduğumuz yatakta.
1: Nefes alamıyorum.

0: geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanında geçiyorum.
1: Sevgili Barbaros, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Var mı senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar mı?
2: Yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum.

Kalpten Name programıyla bugün yine sizlerle beraberiz inşallah. Kendine has bir tarzıyla ön plana çıkan, sadece müzisyen değil aynı zamanda besteci, yorumcu, aranjör Hasan Sandık bizlerle beraber.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanında geçiyorum.
1: Sevgili Barbaros, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Var mı senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar mı?
2: Yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum.

0: Kalpten Name programıyla bugün yine sizlerle beraberiz inşallah. Kendine has bir tarzıyla ön plana çıkan, sadece müzisyen değil aynı zamanda besteci, yorumcu, aranjör Hasan Sandık bizlerle beraber.
1: Aşktan yana söz duyunca ben hep seni düşünürüm, uçsuz hayaller boyunca.
2: Kalpten Name.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Besat Cem Günenç.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Yine müzik dolu bir gün olacak. Yine notalarla dans edeceğiz ama aynı zamanda kelimeleri çok güzel bir şekilde dans ettireceğiz. Çünkü kelimeleri de çok güzel dans ettiren, 10 parmağında 10 marifet, koltuğunun altında birden fazla karpuzu olan çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melikeciğim. Güzel konuştun, çok teşekkür ederim.
0: Olanları söyledim.
1: Çok sağ olasın.
0: Fazlası vardır, eksiği yoktur diye düşünüyorum.
1: Çok
0: gerçekler
1: güzelsin.
0: Bunlar.
1: Çok
0: bir
1: güzelsin.
0: Kolunun altı. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsin. Bir kolun biz böyle gidermişiz. Çok güzel çıkarız ama doğruları
1: ama doğru
0: söyle.
1: Evet, doğru.
0: Aynen. Bir kolunu kaldırmanı rica edeceğim. Karpuzlara bakmak için diye. hem çok iyi bir okuldan mezunsun. Hem çok başarılı bir gazetecisin, hem aynı zamanda iyi bir televizyoncusun, hem de iyi bir solistsin, müzisyensin diyebilir miyiz? Konuşuruz çünkü müzik konuşuyoruz bugün. Bir müzik kanalındayız ve bir müzik programı sunuyoruz, biliyorsun ki gerçekleştiriyoruz. Müziğin ritmi, Ömür Gedik'in ritmiyle atacak bugün. Bugün biraz daha fazla müzikal kimliğinle
1: tabii
0: benimle
1: ki
0: Berabersin. Bu gökkuşağının içerisinde müzik hangi renk senin için?
1: Müzik aslında herkes sonradan başladı gibi düşünse de benim neredeyse ortaokula başladığım zamanlar klasik piyano eğitimiyle başladım. Ve sanırım İstanbul'da Melike'ye ne kadar koro varsa hepsini de söylemişimdir. Önce Erenköy Kilisesi'nin korosunda 6 yıl çok sesli koroda söyledim. Sonra İstanbul Avrupa Korosu var. Gökçen Koro'yla çok uzun yıllar çalıştım. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nde bizim Türkiye'de sanırım tek çok sesli rock korosu Mavi Topluluk'ta. Okuldan mezun oldum 5 sene. Oradan sonrasında bir 10 senede orada söyledim. Yani müzik hayatım hep içindeydi. Ama profesyonel olarak ilk maxi single'ımı bundan 16 yıl önce çıkardım. Bir Teoman düeti vardı Sezen Aksu şarkısı. Burak Kut'la bir düetimiz vardı ve Halil Sezai'yle bugün programda da seslendireceğim Paramparça'yı. İlk öyle güzel bir maxi single'la çıktım. Sonrasında da şimdi bu aralar ağırlıklı olarak sözlerini kendi yazdığım şarkıları seslendiriyorum ama coverları da çok seviyorum. Özellikle 80'ler 90'lar vazgeçilmezim diyebilirim.
0: Onlar sana çok yakışıyor bu arada.
1: Seviyorum.
0: Coverlar
1: evet.
0: Da çok yakışıyor.
1: Evet. Oranın duygusunu seviyorum. 90'lı yıllar aynı zamanda bir his, bir duygu seli gibi geliyor bana. Şu andaki şarkılar da çok güzel ama orada başka bir şey varmış.
0: Gibi.
1: Hala gibi.
0: Bir büyüsü var oranın.
1: Var var kesinlikle.
0: Bunu zaman zaman programlarda da konuşuyoruz. Çok yeni genç arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Onlar da hala 90'lar diyor. O yıllardan bu yıllara gelenlerle de konuşuyoruz. Ne var bilmiyoruz ama yani o dönemin duygusu mu, müziği mi, teknolojisi
1: var
0: mi? Bir şey bize çok iyi geldi ve daha çok uzun yıllar boyunca da çok iyi gelecek gibi görünüyor.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle
0: seni
1: öyle.
0: Dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla, yanlışsam düzelt lütfen. Bir kere özgür ruhlu bir kadın olduğunu düşünüyorum.
1: Öyleyim.
0: Birincisi. İkincisi de kimseyle yarışı olmadan kendi kendine yarışan ve kendisini aşmaya çalışan, her seferinde kendi rekorunu egale etmeye çalışan bir karakter olarak düşünüyorum. Azla yetinmeyip farklı farklı tatlardan lezzetleri alan ve sunan bir insan gibi geliyorsun bana. O yüzden belki birden fazla işi iyi yapıyorsun.
1: Çok güzel söyledim. Ben aslında biraz sıkılgan yapımdan dolayı da hani dedin ya onu da yapıyor, bunu da yapıyor gibi görünüyorum ama çok çalışkanım bir kere. Hani kendim bildim bileli okulda da öyleydim. Hani o inek denen öğrencilerdendim. Çok çalışırdım. Yani uyumadım ve yemek yemediğim zamanların hepsinde ben bir şeyle uğraşıyor oluyorum hayatta. İşte ya müzik oluyor, ya yazılar oluyor, gazete oluyor. Ağırlıklı olarak hayvan hakları oluyor.
0: Evet.
1: O hayatımın çok merkezinde. Değineceğim
0: ona kesinlikle.
1: Özellikle bu son yıllarda. Ama müzik hep vardı dediğim gibi. Konserlere gitmeyi de çok seviyorum. Hani insan kariyerinde belli bir yere geldikten sonra şarkıcılar birbirlerinin konserlerine çok gitmezler. Ama ben nerede bulsam çünkü her konserde bir şey öğrendiğimi düşünüyorum. Her solistten, her sahneden, her dans figüründen bir şey öğrendiğimi düşünen biriyim. O yüzden çok takip ederim, çok çalışırım. Başkalarını hiç kıskanmam ama kendimi geliştirmeyi çok önemserim. Başkalarının iyilikleri, güzellikleri, yaptığı güzel şeyler hep hoşuma gider. O yüzden dediğin gibi öyle çok yarış halinde biri değilim. Hiçbir zaman olmadım hayatımda.
0: Evet, doğru gözlemlemişim o
1: evet,
0: zaman.
1: Evet, çok doğru gözlemlemişim.
0: Peki, o zaman sen konserlere gitmeyi de çok seviyorsun.
1: Evet.
0: Çok güzel yerlerde de sahne alıyorsun ama bugün müziğin ritminde seni bol bol dinleyeceğiz canlı performanslarınla. Müzik direktörümüz Tolga Kılıç eşliğinde. Hemen
1: efsane isim.
0: Evet, hemen ilkiyle başlayalım.
1: Tamam.
0: Ömür Gedik canlı bugün bizlere, yani sizlere seslenecek müziğin ritminden.

0: Müzik aslında hayatımda hep vardı dedin az evet. önce. Ve ilk albüm mü? Maxi Single.
1: Maxi Single. 3 şarkı vardı.
0: Orada çok efsane isimlerle evet. bir araya geldin. Okuldan arkadaş mıydınız yoksa?
1: Teoman da okuldan evet. arkadaşım. Onu rica ettim. Hiç kırmadı zaten. Çok güzel bir sesi. Söz ve müzik Sezen Aksu'ya. Top dedik orada kalpon. Hatta çok dalga geçtiler benimle. Şarkıya bak Sezen Aksu sözleri. Ve de çok anlamlı. Hani hop dedik orada kalpon. Portakal'ın bir asıl sözlerine bakıldığında müthiş bir şarkı bence. Teoman'la düet yaptık. Ozan Doğulu ve Ozan Çolakoğlu'yla çalıştık aranjelerde de. Çok bence efsane bir maxi single'dı o.
0: Efsane isimler gerçekten.
1: Evet, çok Hı-hı. çok özel isimler vardı. Burak Kut'la da bir Fikret Kızılok parçası yapmıştık Hı-hı. birlikte. Hı-hı. Halil Sezai'nin sözlerini kendine ait, bestesi de Saki Çimen'e ait paramparça. O çok tuttu. Çok fazla konser evet. yaptım paramparça sayesinde.
0: Benim de çok sevdiğim şarkılardan
1: çok, çok
0: bir tanesi.
1: Çok güzel bir şarkı gerçekten. Çok özel bir şarkı. Sonrasında bir Albano düetim var. Bir hem İtalyancası hem Türkçesi. O benim hayatımda çok özeldir. Çünkü Albano'nun kendi stüdyosunda, kendi evinde İtalya'da kaydettik.
0: Müthiş.
1: Türkçeyi de öğrettik ona. Bayağı da güzel Türkçe söyledi.
0: Sen İtalyanca'yı öğrendin mi ya da biliyor muydun?
1: Buradaki İtalyan arkadaşlarımla o şarkı özelinde çalıştım. Sonra Albano Türkiye'ye geldi. Klibi de İstanbul'da çektik ve İstanbul'un o eski İstanbul'un bütün güzelliklerinde çok özel bir çalışmaydı benim için. O unutulmazlarım arasında.
0: Bence harika. Gerçekten evet. böyle şey gibi hani her an belki işte bu senede bir şarkı yapayım, bu senede bir albüm yapayım. Olmasa da çalışmalara imza attığın zamanlarda böyle bir arşiv olabilecek nitelikte çalışmalara evet. imza atıyorsun diye gözlemliyorum.
1: Eskiden daha daha az sıklıkta şarkı yapıyorduk ama şu anda neredeyse 3-4 ayda bir yeni şarkılar yapmaya çalışıyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla algoritmada evet. sık üreteni daha çok destekliyor. Tabii doğrusu bu mu çok emin değilim. Hı-hı. Daha sindire sindire daha... Daha özenle bir şeyler yapmak lazım. Özensiz olduğunu söylemiyorum ama bu kadar sık herkes öyle yapıyor bu arada.

0: Sadece ben değil, 2-3
1: Elbette,
0: ayda bir yeni
1: evet.
0: şarkılar çıkarıyorlar. Bu bizim yeni dönemin getirdiği bir zorunluluk diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi aslında geçmiş çalışmaları ben hani şu anda her zaman güncel olabilecek bir maxi single ama neden sordum gündemde olmadığı halde? Oradan buraya bir müzik yolculuğu dersek eğer, yani daha doğrusu senin hayatının içerisinde böyle birçok yollar var. Rotanı müziğe çevirdiğin kısmına baktığımızda artık kendi bestelerimi söylüyorum.
0: Evet, özellikle sözleri besteler müzisyenlere ait oluyor ama sözleri özellikle kendime ait şarkıları söylüyorum.
1: Bu zamanla mı evrildi? Yani hani böyle genelde müzisyenlerde ya da işte sanatçılarda çocuk yaşta böyle bir kendini bildim bileli değil de bilmediği zamanlardan gelen bir durum vardır. Sen de zamanla mı evrildi? Kendini geç mi keşfettin bu anlamda?
0: Aslında öyle. İngiliz edebiyatı mezunuyum. Yani edebiyat
1: Shakespeare'de Shakespeare
0: aslında
1: diye.
0: Shakespeare'de Shakespeare uyarladığın zaman çok buraya uymuyor ama
1: Evet.
0: sonuçta hani söz cambazlığı, bir de yaklaşık 25 yıllık bir gazetecilik geçmişim
1: Evet.
0: var. Sürekli yazılar yazarak, işte televizyonculuk, aslında
1: Hı.
0: sözlerle oynamayı çok seviyorum. Ve tecrübe olarak da o tarafta kuvvetliyim. O yüzden söz yazarlığı daha rahat yapabildiğim bir şey. Besteleri işi bilenlere bırakıyorum ama
1: Ama işi
0: genelde.
1: bilenlerle de yakınen yakın temaslısın zaten. Erkek arkadaşın da Ferhat Göçer. Yine Türkiye'nin çok kıymetli isimlerinden bir tanesi, müzisyenlerinden bir tanesi. Bu kadar işi bilenle de bu kadar yakın temas olursa zorlanmazsın diye
0: Tabii çok
1: düşünüyorum.
0: fikir
1: Yine de
0: alıyorum kendisinden. Onun bir şarkısını henüz söylemedim ama ileride bir tane bir şarkımız ortak, özlüyorum ikimizi, sözler benim, müziği onun. Öyle çok fazla geçmişte yaptığımız ortak çalışma yok. Bir tek o var sanırım ama ileride olur inşallah tabii
1: tamam,
0: ki.
1: heyecanla bekliyoruz. Ama bugün Ferhat Göçer yerine Tolga Kılıç'la
0: Evet, o Tolga bir tane.
1: konserimize devam ediyoruz.

0: Ömür gedik ritmi tutmaya devam ediyoruz. Bir ritim olsan ne olurdun?
1: Hareketli bir şey olurdum.
0: Değil
1: Slow
0: mi?
1: şarkıları söylüyorum ama herhalde sen ilk başta dedin ya hani hareketli bir yerde. Slow şarkının yarısından sonra sıkılmaya başlıyorum. Hareketli şarkılara bayılıyorum. Rock müzik dinlemeyi çok seviyorum. O yüzden kesin hareketli bir şey olurdum.
0: Rock and roll bir ruhum var gibi duruyor zaten.
1: Bana zamanında şey söylemişlerdi. Ben ilk müziğe başladığımda rock söylemek istiyorum dedim. Hı hı. Sonra ismini vermeyeceğim yapımcılarımızdan bir tanesi. Sen dedi git aynaya bak dedi. Çok rock söyleyecek gibi.
0: Bebek yüzü.
1: Bilmiyorum böyle bir hani şey böyle sert falan öyle durmuyorum. Hakikaten sesim de daha yumuşak. Rock için çok hı hı. uygun olmuyor. Ama bayılıyorum rock söylemeye ve rock müzik dinlemeye ve hala değişmiyor. Hani eskiden diyorlardı ya rock müzik ölecek kalmayacak. Bence ömür ölümsüz olacak. Ömrün sonuna kadar devam edecek müziklerin içinde rock geliyor. Hiç
0: bence rock and roll asla evet. ölmez. Benim
1: Kesinlikle.
0: De bebek yüzümün altında.
1: Var mı sende?
0: evet.
1: Bende İçimizde neler var değil mi?
0: Hiç kimse tahmin etmiyor ama evet, öyle evet. bir ruhum var. Peki kelimelerden bahsettin. Kelimelerle oynamayı çok seviyorum dedin. Hem İngiliz edebiyatı mezunusun, hem televizyoncusun, hem gazetecisin en önemlisi zaten yazarsın. Şimdi de söz yazıyorsun uzun zamandır. Televizyonda da uzun yıllar senin çok sevdiğim sezon programlarını takip ettik ama benim unutamadığım sinema programı. Ya. Ondan bahsedeceğim ama ben de hep seyircimize söylerken işte şarkıları söylüyoruz, sunuyoruz, eşlik ediyoruz filan ama ben de mesleğim gereği herhalde kelimelerle dans ediyorum diyorum ve çok seviyorum kelimelerle oynamayı. Birazcık televizyoncuysan ve sunucuysan da bence işin imzası orada. Yani
1: Kesinlikle.
0: Kendine özgü kelimelerinde diye düşünüyorum. Senin o sinema programın bence kült olmuş programlardan bir tanesiydi. Çok uzun zamanda devam etti. Şu an günümüzde var olan izlediğimiz programı ertesi gün hatırlamayabiliyoruz ama senin bazı bölümlerin benim hafızamdadır. Tekrar düşünüyor musun bu tip bir program?
1: Ben Melike çok isterim, çok severek yapmıştım. Yapımcılığını yapmıştım, kurgusuna kadar işin içindeydim. Sanırım konuk almadım. Türkiye'de oyuncu yönetmen
0: evet.
1: kalmadı. Hatta yurt dışından da Daniel Craig ve Brad Pitt dahil.
0: İşte.
1: Ya.
0: Bak işte, onu yapmayacağım.
1: Onun için bir daha. Son klibimde Brad Pitt'i oynattım yapay zekayla. Ne yapayım artık?
0: Bir şey söyleyeceğim. Burada ben kaldım farkında mısınız? Brad Pitt'i oynattım dedi. Hiç yoktur öyle kıskançlıklarım. Bak beni bilen tanıyan
1: burada
0: tanıyor.
1: Burada ben de kıskanırdım ama.
0: Burada bir dedim ki yani... Kıskanmakla neden ben yoktum? Gelse miydim? Set ne zamanda arasında kaldım?
1: Brad Pitt'le bir Cannes Film Festivali'nde bir de Los Angeles'ta o Bay ve Bayan Smith filminin zamanında röportaj yapma imkanı buldum. Cannes Film Festivali'nde birebirdik. İşte, Bay ve Bayan Smith'te Angelina Jolie de vardı o ilk zamanları, o filmin ilk çıktığı zamanlar.
0: Hayır niye gelmiş?
1: Nasıl?
0: Ya niye gelmiş? hani Brad tek başına da gelir.
1: Bize şey imzalattılar röportaja girerken. O zaman işte aşk söylentileri falan dolanıyor. Bay ve Bayan Smith, Mr. and Mrs. Smith filminin. Girerken özel hayatla ilgili hiçbir şey sormayacaksınız. Sorarsanız dışarı alınırsınız ve asla o röportajı yayınlayamazsınız bulunduğunuz kurumda diye. İlk hayatımda ilk defa bunu yaşamıştım. Girerken bir... Öyle sözleşme imzaladım. Hiçbirimiz hiçbir şey soramadık tabii. Filmle ilgili sorduk çıktık ama çok farklı bir deneyimdi. Gerçekten güzeldi.
0: Şahane yani bence hem televizyonculuk tarihine hem de senin
1: yani
0: kariyerine.
1: Yani sinemaya böyle Daniel Craig de İstanbul'a gelmişti. James Bond'u çektikleri zaman da bir tek benim programıma konuk oldu. O da çok özeldi. Çok özlüyorum o programı.
0: Çok güzel.
1: Ratinglerde de yani 20'lerde 30'lardaydı. İnanılır hı-hı. gibi değil sonuçta. Bir kültür sanat programı baktığında ama... Gerek kurgusuyla, gerek konuklarıyla, konukların zenginliğiyle bir de sinema o zamanlar çok daha fazla gidilen, daha gündemde olan bir sanat dalıydı. Şu anda maalesef özellikle pandemiden sonra ve dijital platformların çıkmasından sonra biraz can çekişiyor. Çok üzülerek söylüyorum
0: ne yazık ki.
1: Bunu. Ama Allah'tan oyuncular bir şekilde dijital platformlardaki dizilerde, filmlerde yine karşımıza çıkıyorlar. Onlardan mahrum kalmıyoruz ama eski bir böyle sinemaya gitmek

0: kültürü maalesef kalmadı.
1: Evet, ne yazık ki öyle oldu.
0: Evet, üzücü.
1: Ama senin programın kesinlikle benim için hala devam etmesi gereken
0: Keşke ise ben de
1: şahane
0: çok
1: Türk
0: isterim
1: televizyon
0: çok.
1: tarihinin en güzel
0: Evet.
1: programlarından bir tanesi. Biz de bunun hatırına sana bir sürpriz yapmak istedik ve Brad Pitt'i getirdik.

0: kafamda bir sürü soru var ama ben hala Brad Pitt'i konuşmak istiyorum diye. Evet. Kanda yürürken ağladım dedin değil mi az önce Brad Pitt'in röportajından
1: ben,
0: sonra mı?
1: Normalde bu hayranlıkları falan çok anlamam. Çok da anlamlı bulmam. Böyle bıyık altından da gülerim ya bu kadar daha. Ama
0: ben de.
1: Yani ama Brad Pitt konusunda ben de o başka bir insana dönüşü veriyorum. Gerçekten böyle gözlerimden yaş gelmişti. Sevinçten insan ağlar mı? Onu yaşadım. O da Brad Pitt'le olmuştu.
0: Ben de ağlardım gerçekten. Hani artık evrene bir manifest mi artık neyse ben de gönderiyorum.
1: Evet, evet.
0: Bir şekilde sen denk gelmişsin ben de denk gelmek çok isterim diye.
1: İnşallah.
0: Evrene böyle ne gönderiyorduk bir şeyler gönderiyoruz.
1: Manifestliyorum
0: yani bir şekilde manifestliyorum. Şimdi sahneden bahsetmek istiyorum biraz. Burada canlı performanslarını zaten arka arkaya dinliyoruz gayet keyifli. Bol bol sahne yapıyorsun. Ve ben bir tanesine gelmiştim. Çok keyifliydi.
1: Bayağı oldu. Eskiden geldin biliyorum. Çok da güzeldi. Çok teşekkür ederim. Yine bekliyorum ama çok değişti çünkü her şey sahnede artık. Biraz işin içine dansçı arkadaşlarımız girdi. Ben de onlarla bazı şeyler çalıştım.
0: Harika.
1: Birlikte böyle senkronize bir şeyler yapıyoruz. Genellikle hızlı şarkıların olduğu, hareketli, böyle enerjisi bol konserler oluyor.
0: Tahmin ediyorum.
1: Yani oraya evrildi diyebilirim.
0: Sahne şovu da sana çok yakışan bir şey bence. Öyle düşünüyorum, öyle hissediyorum.
1: Onu yapmaya çalışıyorum. Ona özen gösteriyorum son zamanlarda, son bir iki yıldır.
0: En kısa zamanda seve koşa koşa
1: Bodrum'da
0: geleceğim.
1: Bekliyorum.
0: Evet, Bodrum'da geleceğim.
1: Evet.
0: Şimdi olmazsa olmaz bahsetmek için can attığım bir konu diyebilirim. Çünkü benim de hassas noktam. Gerçek anlamda bir hayvan seversin. Bunu benim için aslında normal insanın hayvansever olması gerekiyor. Yani

0: bir ayrıcalık olarak sunmamak gerekiyor. Kesinlikle. Ama sadece seviyorum diyenlerden de değilsin. Böyle elini taşın altına koyup can hıraş savaşıyorsun aslında evet. bununla.
1: Çocukluğumdan beri hayvanları çok seviyorum ve onların hakları için küçükken bile işte at arabasında bir ata vurdukları zaman babamın elini tutarken işte bu atı alalım biz alalım falan diye koşturan böyle bir çocuktum. Sonrasında da hep hayvan derneklerine yardım ettim. Hep bu konuda duyarlıydım. Ama 15 yıl önce de Haçiko Derneği'ni kurdum. Kurucu başkanıyım. Hala devam ediyorum başkanlığına. Himayemizde yaklaşık 300-400 tane kedi ve köpek var. Sokak hayvanı hepsi. Yani bu sayı gerçekten yorucu. Çünkü her birine özenle bakıyoruz. Böyle hani bir barınağa attık, orada sadece yemek, su veriyoruz gibi düşünülmesin. Her biri çok değerli. 300-400 de çok yüksek bir sayı aslında. İki tane de eşeğimiz var. Onun dışında çok tatlılar. Onları da kurtardığımız eşekler. Türkiye'nin dört bir yanına da mama desteği, tedavi desteği ve kısırlaştırma desteği de vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin en önemli derneklerinden bir tanesi Haçiko. Çok büyük bir mücadele yaptığımız. Hani insanlara da hep şunu diyorum, bir hayvanla tanışmak bir insanın ruhunun diğer yarısını da gerçekten hayata geçirir. Onu yapmalarını çok istiyorum. Ne yapabiliriz diye soruyorlar. En yakındaki barınağa gidip orada bir hayvanın başını okşamak, iyi bakılıyor mu bakılmıyor mu anlamak. Yapabiliyorlarsa kesinlikle satın almadan sahiplenmek. Çünkü barınaklar tıklım tıklım dolu ve orada biz şu anda seninle konuşurken küçücük kafeslerde çoğu yerde açlıkla ve sevgisizlikle ve korkuyla sınanan zavallı masumlar var. Yani bir tanesini bile kurtarsanız evet dünya değişmez ama onun için çok şey değişir ve sizin için çok şey değişir. Bütün buradan bizi izleyenlere sesleniyorum. Yapabiliyorsanız, terk etmeyecekseniz eğer lütfen evinizin bir köşesini açın. Dünyanız değişecek. Ben bereketleriyle geldiğine de çok inanıyorum hepsinin. Ve çok ihtiyaçları var. Hani böyle süs köpeği, süs kedisinden bahsetmiyorum. Barınaktaki gerçekten sahiplenilmeyi bekleyen canlardan bahsediyorum. İnşallah bu programdan sonra bir kişi bile gidip bir canı kurtarsa çok güzel olur.
0: O kadar güzel anlattın ki, o kadar kalbimize dokundu ki bence o tarafa da geçmiştir. Ve eminim birçok insan da duyarlı ama duyarlı olmayanları da görüyoruz. Bu arada biz de bu Baltalimanı'nda çekim yapıyoruz ve çekim yaptığımız yerin üstünde yaklaşık böyle bir 3-4 gündür falan bir kedi sesi duyuyoruz. Ve kedi sesini duydukça hani konuklarımız da belli ya bugün senin de geleceğini biliyoruz. Herkes şey diyor, Ömür Hanım için geldi bu kedi galiba, Ömür Hanım için geldi bu kedi.
1: Hemen duydum seslerini zaten çok.
0: Yani o kadar kolektif, yani hayvanların da bir kolektif dünyası var mı bilmiyorum ama insanların kolektif enerjisine çok inanıyorum ben. Kolektif bir enerjileri varsa bence hayvanlar seni tanıyordur. Yani bir yerlerde bazı hayvanlar seni tanıyor olabilir.
1: Yani şöyle söyleyeyim, gittiğim her yerde yanıma bir kedi, bir köpek bir yerden geliyor ve onlar geldiği zaman ben kendimi iyi hissediyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Yapabildiğim kadarıyla onlara da destek olmaya çalışıyorum her gittiğim yerde. Ama yeni yavru kedi, yavru köpek gördüğümde de çok üzülüyorum. Onun için kısırlaştırmanın önemine her zaman dikkat çekiyorum. Çok fazla sokak hayvanı var ve kısırlaştırma yapmadığımız zaman hepsine kötülük yapmış oluyoruz. O yüzden ben gördüğüm hayvanları besliyorum ama kısırlaştırmayı da elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz.
0: Peki Natura'nı benzettiğin bir tanesi var mı mesela kediler? Yani kediye kedinin huyu ya da başka bir işte balık mesela, ben balıklara aşığım. Hani böyle kendini benzettiğin, çünkü bazı kedi sahiplenen arkadaşlarım şey diyor, bana çok benziyor diyor.
1: Şimdi şöyle, ben köpek de çok besledim evimde ki çiftlikte de zaten çok fazla köpek var. Şu anda evimde çok fazla kedi olduğu için köpek alamıyorum yenisini. Onlara çiftlikte bakıyorum. Kedileri çok seviyorum. O kendine has özgür ruhlarını kendime çok benzetiyorum. Ama şu yönlerini benzetmiyorum. Hani hoşlarına gitmediği zaman gerçekten pati atıyorlar, tırmalıyorlar. Suratıma pati yediğim çok oluyor. Hani o yönden köpeğe benzetiyorum kendimi. Ben genelde bana bir şey yapsalardı peki der çekilirim. O yönden.
0: Havale edip.
1: Evet, havale edip. O tarafım köpeğe benziyor, özgür ruhum kedilere benziyor.
0: Valla öğrenecek çok şeyimiz var. Evet, bol bol benzeyelim.
1: Ben hep izliyorum zaten. Yani evde oturuyorum, çok fazla kedi var. Her yerden bir tanesi geçiyor. Birbirleriyle ilişkilerini izliyorum. Yaptıklarını mesela güneş çıktığında direkt gidip göbeklerini açıyorlar. Yani o kadar doğayla uyumlu yaşıyorlar ki içgüdüsel olarak bize izleyerek

0: şey öğrenilebilir onlardan, hepsinden.
1: Söz
0: bu arada.
1: Yazdın mı hiçbir tanesini?
0: Evet. Bir kaybettiğim üç bacaklı bir kedim vardı. Ah. Kaliko. Ölümsüz aşkı söz ve beste bana ait o şarkıda. Melike, bir üç ay kendime gelemedim. Yani kucağımda kaybettim çünkü. Gerçekten çok kötü bir dönem geçirdim. Birçok hayvanımı kaybediyorum ama o hem üç bacaklıydı hem ilk kaybettiklerimdendi. Onun için ölümsüz aşkı yazdım. Gökkuşağı köprüsü yolun sonunda diyor. Çünkü ben ona inanıyorum, öyle rahatlatıyorum kendimi. Biz öldüğümüzde gökkuşağı köprüsünde bizi en güzel halleriyle çimenlerin üzerinde güneşli bir günde bekliyorlar ve birlikte gideceğiz gibi inanıyorum.
1: Ay, çok. Bunun üstüne hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bunun üstüne sadece notalar konuşsun, müzik değil.

0: ömürle ilgili hiç bilmediğimiz bir şey. Mesela hayvanseverliğini biliyoruz. Bunun için hatta savaştığını biliyoruz. Şarkı söylediğini biliyoruz. İşte sinema tutkusunu, gazeteciliğini falan bir sürü hepsini saydık program süresi içerisinde. Bizi şaşırtacağın bir şey var mı?
1: Ah, şimdi fobilerim çok fazla. Onu yer yer anlatıyorum. Çok fazla OKB çok vardı, obsesif kompulsif bozukluk. O bir dönem geçti. Ama hala geçmeyen bir şey var. Asansöre binemiyorum hala. Ama sanırım genetik. Benim bir kuzenim Amerika'da yaşıyor, New York'ta. Ve her yer gökdelen. Gökdelenlerde merdiven kullanıyor. Yani, diyorum ki tamam, o genetik demek ki, ben hani buradaki 5-6 katı da çıkabilirim. Genelde asansöre binmemeye çalışıyorum. Hani kimsenin, yakınlarım çok biliyor da genelde bilinmeyen özelliklerimden bir tanesi. Yani kapalı yer korkum çok fazla var. Bir kere bir konserim sırasında şehir dışında bir kültür merkezinde lavaboya gidecektim. Yan binadaydı ve ilk defa telefonumu elime almadım. Bundan sonra her yere telefonumla giderim. Lavabolara her yere telefonla gidiyorum çünkü kilitli kaldım orada.
0: Of.
1: Ve bağırıyorum, Melike kimse duymuyor. Bacağımdan yaralandım bugün çünkü kapıyı kırmak zorunda kaldım. Demir de bir kapıydı. Çok o günü hiç unutmuyorum mesela. O yüzden kapalı yer ve asansör korkum çok fazla.
0: Peki sahne üzerinde disiplinli birisin ve sahne üzerinde bazı kuralların var mı? Yani orkestranla ya da ekibinle, işte olmazsa olmaz.
1: Çok eğlenmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Özellikle onu çok önemsiyorum. Çünkü eğlendiğimiz zaman insanların da eğlendiğini düşünüyorum. O yüzden öyle çok katı kurallar, böyle disiplin değil de daha böyle eğlenmeye yönelik bir enerjimiz var diyeyim.
0: Sektörde özellikle göz önünde insanlarda zaman zaman şöyle söylemler oluyor. Kimi katılır, kimi katılmaz. İşte kadın olmanın zorlukları, işte Türkiye'de kadın olmanın zorlukları, bizim işimizi yapan bu sektördeki kadınların yaşadığı bir takım sıkıntılar. Sende oldu mu böyle sıkıntılar? Yaşadın mı?
1: Vallahi kadın olmanın zorluklarını bence biz değil de daha nasıl diyeyim? Başka kadınlar, köylerimizdeki kadınlar, tarlada çalışmak zorunda kalan kadınlar, hem çocuklarına kendi bakıp 3-4 çocuğuna, hem de deli gibi başka sektörlerdeki bütün kadınlar çok daha fazla yaşıyor. O yüzden ben daha fazla kadınlar, çocuklar ve hayvanlar çok değerli benim için. Onların hakları için çok fazla savaşan ve konuşan biriyim. Ama kendi adıma ben burada mücadele edebildiğimi düşünüyorum. O açıdan da bir şey yaşadım diyemem. Yaşamamak için mücadele ediyorum. Ama bizim kadın olarak, bu pozisyonlardaki kadın olarak vermemiz gereken mücadele diğer kadınlar için olmalı.
0: Ne kadar güzel söyledin. Kadın gazeteci Ömür Gedik. İçinde derya gibi akıtmak istediği bir sürü, kalemine, yazısına dökmek istediği bir sürü sözcük var. Söyleyebildin mi hepsini?
1: Söylemeye çalışıyorum. En son artık son 10-15 yıldır gazetedeki müdürlerime ve yöneticilerime de söyledim. Ne olur dedim, ben hayvan hakları ile ilgili yazacağım. Hani derler ya, köşenizi babanızın çiftliği gibi kullanmayın. Ben evet. Dedim burada dedim hayvan hakları konusunda ne olur karışmayın. Çünkü sonuçta bir magazin ekinde ve kültür sanat yazıyorum. Ama ben 3 konu yazıyorsam bazen ikisi hayvan hakları oluyor. Bana çok teşekkür ediyorum hepsine. Hiç karışmıyorlar o konuda. Destekliyorlar. O yönde her şeyi söylemeye çalışıyorum. Söylemeye de devam edeceğim.
0: Hiç madem konu hayvanlar, babamızın çiftliği gibi kullanabiliriz dedi.
1: Onu dedim zaten. Hiç karışmayın bu konuda dedim. Benim özel alanım, kırmızı çizgim ne olur. Onlar sağ olsunlar, hiç sorun etmiyorlar.
0: Harikasın. Peki kaleminden, yazından mikrofonuna geçiyoruz ve seni keyifle dinliyoruz.
1: Teşekkürler.

0: Teşekkürler.
1: Müziğin ritmine sonuna geldik yavaş yavaş. Son olarak söz sende desem ne demek istersin bize?
0: Ben sana teşekkür ederek bitirmek istiyorum ve tüm ekibine. TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum. Dediğim gibi sana ve tüm ekibe ve izleyenlere tabii ki teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da konserlerde buluşuruz diyorum
1: seve
0: sana.
1: Seve seve iadeyi ziyaret yapacağım. Her yere çok fazla çıkmadığını biliyorum ama anlatacak çok sözün sazın olduğunu da biliyorum. Davetimize geldin, kırmadın. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün daha çok müzikal kimliğinle buradaydın. Ama biz seni her alanda, her renginle, gökkuşağı gibi görmeye, izlemeye ve denk gelmeye gayret ederek takip etmeye devam edeceğiz.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Efendim ömürgedik ritmi tuttuk bugün. Haftaya yepyeni bir ritimle, bambaşka bir isimle, kendi gününde, kendi saatinde yine TRT Müzik ekranlarında olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, müzikle kalın, notalarla kalın.

0: Görkem!
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: Bankkartın jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

Dostlar merhaba. Döşeme altı halısı, kaynatılır kök boyası. Dokuması hüner ister, pek mahir oğlanı kızı. Döşeme altına tarihte döşendi döşeme taşı. Kervansaray medrese han, Selçuklu'ya gider yaşı. Evet, bu hafta Antalya'nın Döşeme Altı ilçesindeyiz. Yaşar Çevişli ile başladık çalıp söylemeye.

Ozan Yaşar'ın türküsünde olduğu gibi gül ile bülbülün aşkı bitmez, sonsuza dek sürer gider. Biz bu arada Döşem Altı Killik Köyü'ne geldik. Namı diğer bağrı yanık Ahmet de aynı demden çaldı. Gül dikensiz olmaz.

0: Antalya'ya dışarıdan gelip yerleşenlerdensin, değil mi?
1: 1978 yılında geldim Antalya'ya.
0: Evet.
1: Halde çalıştım, hallerde çalıştım.
0: Mesleğin nedir?
1: İşte Kültür Bakanlığı'nda halk ozanı oldum.
0: Yani sen bağlama çalma geleneğini nereden öğrendin?

0: İşte dedim ya, çile ve aşk, gurbette alamadım bir türlü bağlama. Sonra Aydın'da bir yerden bir saz aldım. Oyma dut. Onunla öğrendim. Sonra korolara gittim Antalya'da. Korolarda biraz kendime çeki düzen verdim ve tavırlar öğrendim, usulleri öğrendim. Ondan sonra 2002 yılında İsmail Bağa Sürasan Konservatuvarı'na yazıldım. 5 yıl okuduktan sonra oradan mezun oldum. 52 yaşında ilk bestemi yaptım ben.
1: Maşallah. Bu aşk içinde zaten Tanrı'nın verdiği bir şeydir o kaynaktır da bu belediye konservatuvarları da böyle işe yarıyor ama değil mi?
0: Çok.

0: Bugün çok heyecanlıyım bu programda.
1: Evet.
0: Heyecanımın nedeni işte böyle kaliteli bir programda Sümer hocamla beraber bağlama çalmak, ondan sonra türkü söylemek beni çok heyecanlandırdı.
1: Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ama bak, ben de senin eserlerini şimdi işte hemen şöyle bir talim ettik. İlk defa çalıyorum. Bende de heyecan var.
0: Evet.
1: Yani kalplerimiz heyecan. Ne demişler? Bu aşk işi. Aşk olmadan meşk olmaz.
0: Evet.
1: Biz halk ozanlarımızın daima yanındayız. Çünkü
0: evet,
1: sizler kültür taşıyıcısınız. Bu ülkenin, bu toprakların kültürünü yaşatan, taşıyan kişilersiniz. Köylerdeki ozanlar bizim için, mahalli sanatçılar, düğüncüler, o çalgıcılar, hepsi bunların kültürü yaşatan insanlar.
0: Evet, sizler de ozanları, kültürel mirasımızı dünyaya, insanlara yaymaya çalışan halk bilimcisisiniz. Ondan sonra ne diyeyim, böyle işte gerçek sanatçılarsınız,
1: emekçiyiz biz.
0: Yani emekçisiniz yani. Ne emekçisi?
1: Kültür.
0: Kültür emekçisiyiz. Onun için çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Sağ olasın.

0: Yanık Ahmet'im, sen sazınla dertleşmişsin.
1: Evet. Sazımla dertleştim. Çilelerimle de dertleştim.
0: Evet. İçini dökmüşsün.
1: Evet. O da bana içini döktü.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de bu sazı çalıp çok ağladım. Şöyle dertli olduğumda kafamı dayayıp böyle çalıp çalıp çok ağladım. Yani bizim dert ortağımız bu saz.
1: Evet. Ne diyor Neşet Ertaş? Kargayı bağına koyup ağleme. Karga olan gül kıymatı bilemez. Böyle.
0: Ha, yani kıymet bilenle birlikte ol
1: Evet.
0: diyor. Ha?
1: Ağlamayan sel kıymatı bilemez.
0: Evet.
1: Evet. Kul olmayan tel kıymatı bilemez.
0: Evet.
1: Evet.
0: O zaman kıymet bilene emek vereceksin.
1: Evet. Yani şöyle diyeyim. Ben bu sazı ben 14 yaşında gurbete çıktım. 14 yaşından beri çile çekiyorum.
0: Ne çilesi
1: Çile
0: çekiyorsun
1: çekiyorum.
0: sen? Bağrı
1: Aşk
0: yanık
1: çilesi, aşk
0: Ahmet'im.
1: çilesi.
0: Nasıl bir aşk bu?
1: İşte
0: Neye aşıksın sen?
1: ben Hakk'a aşığım.
0: Aa.
1: Hakk'a aşığım.
0: Evet. O zaman sen Hakk'a aşıksan her şeye aşıksın
1: Her
0: sen.
1: şeye
0: Yani
1: aşıksın.
0: çiçeğe,
1: Evet.
0: böceğe, yaratılışa,
1: Evet.
0: ağaca,
1: Evet. Evet.
0: insana, köpeğe, kediye, hayvana.
1: Kendin bilen bunu anlar. Çünkü haktır bütün canlar. Yardılmazsın tüm insanlar. Dünyada fakir kalmasın.
0: Bu lafın üzerine hiçbir şey söyleyemem.
1: Evet. Neşet
0: Dil,
1: Ertaş.
0: ırk hiç önemli değil. Herkes insan ve herkes mutlu olmaya layık.
1: En büyük ibadet insan olmaktır. En büyük erdem insan olmaktır. Hepsi bu.
0: Bağrı yanık aşığım. Bu sabaha kadar böyle sürer gider. Çünkü
1: Evet.
0: bu felsefenin dibi bucağı yok. Anadolu'da bu felsefenin en güzeli var. Sizler de dillendiriyorsunuz işte.

0: Bağrı yanık Ahmet abinin kime olduğu bilinmez ama neden bağrının yandığı anlaşıldı. Bülbül olmuş, gülüne şakımış Antalyalısına.
1: Evet dostlar, değerli ağabeyim Musa Yenilmez'de sıra. Hani İlvanlım türküsünü çok sevdiniz ya, işte Musa Yenilmez'den derlemiştim. Tanımayanlara tanıtayım.
2: Musa abi nasılsın?
3: Teşekkür ederim.
2: 1988'lerdeydi galiba.
3: Evet.
2: İlvanlım senden ilk dinledim. 90'da da ödül aldık.
3: Evet.
2: Değil mi?
3: Evet.
2: Yılın derleme ödülü. O çok değerliydi çünkü TRT'nin bütün Türkiye'deki radyolarında, istek programlarında gelen isteklerin anketiyle çıkmıştı.
3: Evet.
2: Sultanım.
3: Yok.
2: Sultanımdı.
3: Niyazi, Ula Niyazi.
2: Ula Niyazi.
3: Sultanım yoktu.
2: TRT müzik ödülleri.
3: Evet. Evet.
2: Benim evimde hala durur onun şeyi.
3: Bende de duruyor. O zaman TRT bize ödül verdi. O ödülde ben bir araba almıştım.
2: Öyle mi?
3: Evet.
2: Aman ne güzel.
3: İlk arabam olmuştu.
2: Aman ne güzel. Çok mutlu oldum.
3: Evet.
2: Çok iyi. Telif hakları konusunda da Mesam'dan o zaman sanıyorum bir hayli para şey olmuştu. Yani aslında bu otantik türkülerin sahiplerinin mutlaka telif hakkı alması lazım.
3: Evet.
2: Yıllar boyu bizim mücadelemiz çünkü. Evet. Bu çok önemli bir konu Türkiye'de. Hala da tam anlamıyla çözülemedi.
3: Evet.
2: En kısa zamanda hak ozanlarının, mali sanatçıların, kaynak kişilerin, derleyicilerin...
3: Hakları yenilmiş oluyor bunlar.
2: Evet. Evet.
3: Haklar kaybolmuş.
2: Çünkü insanların gönlüne düşen o türkülerin, yaşatanlarının mutlaka bir telif hakkı alması lazım.
3: Evet.
2: İlvanlım çalalım mı?
3: Çalalım.
2: Haydi bakalım.

0: Yani bu bir çevirme halayı.
1: Çevirme
0: nasıl
1: halay.
0: Oluyor çevirme halayı?
1: Çevirme halayı halk halinde kadın erkek karşılıklı çekiliyor.
0: Halay çekerken.
1: Halay çekerken karşılıklı. Önce kadınlar başlıyor.
0: Kardeşim mesela ben başlıyorum. Kayayı kırçı tuttu. İlvanlım, ilvanlım, ilvanlım aman aman dedim.
1: Karşı taraf onu tekrarlayacak.
0: Cevap ver.

0: etti, çevirdi yani.
1: Çevirdi, çevirdi.
0: Bedirik türküsünü derledim. Evet. Biraz önce Bedirik türküsünü derledim. Bedirik de bir ot.
1: Ot.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: O da bir halay.
1: Madımak gibi, evet, halay türküsü.
0: Evet. Bedirik'i çalalım mı?
1: Çalalım abi.
0: Bunu konservatuvarlarda Bedirik türküsünü söz ve müzik uyumunda, prozodik uyumda örnek gösteriyorlar, biliyor musun?
1: Öyle mi?
0: Evet. Benim küçük oğlan da pek seviyor bunu.
1: Maşallah.
0: Hadi bakalım, hadi çalalım. Bakalım.

İşte böyle. Tarihi döşeme altı halılarının içinden yeni dostlar tanıştırdık sizlere. Eski dostlarla da dostluklarımızı pekiştirdik. Siz mi? Canım siz zaten hep varsınız. Var olunuz. Sevgi, saygı, selam size. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evlerinizde çaylarınızı yudumlarken biz bir yere doğru gidiyoruz. Neresi olduğunu bilmiyoruz. Bu işin de güzel tarafı bu. Yani sürpriz oluyor, sürpriz. Şey yok yani, listeme bir bakayım. Bugün neredeyim, konserlerde olur yani. Evet, şimdiki rotamız neresi? Bu zarfta yazıyor.

0: Süleyman, sen okusana bugünkü görevimizi. Yine Bursa'dayız. Neden öyleymişiz? Buyur, görevimizi bir oku.
1: Sevgili yol arkadaşlarımız, bugünkü rotamız Bursa Mudanya. Marmara Denizi'nin kıyısında yer alan Duşilin ilçe, tarihi evleri, sahil kasabası ruhu ve huzurlu atmosferiyle sizleri bekliyor. Göreviniz, Mudanya sokaklarında yürüyerek çeldiği keşfedin, severiz.
2: Hep yürüyoruz zaten.
1: Ardından Mudanya'nın eski mahallelerinden birinde, sokak aralarında müzik performansınızı gerçekleştirin.
3: Evet, güzel.
1: Yine bir denizi göreceğiz galiba.
3: Evet, evet.
0: Ben çok deniz var yine. Deniz olsun. Deniz olmadan olmaz.
1: Performans sırasında müzik en az 30 dakika sürecek şekilde planlansın. Ömrüm sade olsun, müzik ön planda kalsın. Bu bölümde Mudanya'nın sakinliğini ve tarih kokan dokusunu müziğinizle görünür kılmanızı bekliyoruz. Her notada bu toprakların sesini hissettirin. Keyifli yolculuklar.
0: Bugün Bursa Mudanya'da ben Mustafa senin sesini de duymak isterim.
3: Abi ben söylemesem mi?
0: Yok.
3: Bana söyletme.
0: Yok.
3: Mustafa söyletme. Vallahi.
0: Gerçekten ben kırılırım. Benim izleyicilerimiz de kırılır. Bak gerçekten arkadaşlar, yani ekran başındaki bütün arkadaşlara sesleniyorum. Bazı sesler dinlenmeli. Yani ben sende gerçekten olmazsa söylerdim. Beni bilen bilir Mustafa Rahat. Yani ben bir şey olmadıysa, mesela bazen bana geliyorlar işte albüm yapmak isteyenler işte. Abi bize bir albüm yapar mısın falan diyorlar. Dinliyorum. Gerçekten yani nasıl yap, neden yapıyorsun ki diyorum yani bu işi. Gerçekten direkt söylüyorum ama varsa da elinden geldiğince destek olmaya gayret gösteriyorum.
3: Eyvallah.
0: O yüzden buradayız bugün. Rotamız Müzik ekibindesiniz. TRT Müzik ekranlarında da Rotamız Müzik programıyla yeteneklerimizi sergileyeceğiz. Yolumuz açık olsun. Hadi bakalım. Kemerler takıldı. Yolculuğumuz Bursa, Mudanya. Sevgiler olsun.

Efendim ekran başındaki tüm seyircilerimize, tüm dostlarımıza, tüm sevenlerimize ve tüm ailelerimize sevgiler ve selamlar olsun Mudanya'dan. Bursa'nın bu güzel kasabasında, bu güzel ilçesinde bugünkü programımızı gerçekleştireceğiz. Biraz enstrümantal müzikler yapacağız değil mi Süleyman? Ondan sonra tabii yine türkülerimize geçeceğiz. Ben mesela Mudanya'ya ilk kez geliyorum. Çok güzel. Akdeniz havasını alıyorum. Rengarenk evlerini görebiliyoruz. Afiyetler, şekerler olsun. Keyfiniz güzel olsun. Şimdi müziğimize başlayalım. Mustafa'cığım, top sende.

Ağzına yürüne sağlık Mustafa'cığım. Bu bir sürpriz oldu bizim için ve rotamız müzik ailesi için. Aslında kameranın arkasındaki insanlar da yani arkadaşlarımız da emekçi dostlarımız da yapımcısından sesçisine, ışıkçısına varana kadar ve ulaşımına varana kadar isimlerini sayamayacağım bir sürü insan arkada seni alkışladı. Bugün sürpriz yaptık onlara. Mustafa hep kemençesi elinde, sessiz gitar elinde. Mustafa bu parçada gitar çalalım. Mustafa bu parçada şarkı söyleyelim. Bugün dedim ki Mustafa bugün senin sesini duymamız lazım dedim. O yüzden sesin o kadar güzel ki böyle naif nasıl anlatırım bilmiyorum. Çok iyi ses demek aslında çok iyi okuyor anlamına gelmez. İyi ses yürekten gelen sestir yani. Böyle kalbine dokunuyorsa o ses güzeldir. Yani entonasyona bakmaz, melodiye bakmaz, ciğere bakar yani. O yüzden yüreğine tekrardan sağlık. Mustafa Çelik, o bir tulum sanatçısı, gitar sanatçısı, kemençe sanatçısı. O bir müzisyen, kocaman bir müzisyen. Muhtemelen ekranlar başındaki arkadaşlarımız da onu çok beğenmiştir. Kocaman alkışlıyorum sizlerin adına onu. Şimdi ne yapalım? Son parçamızı Bursa'dan, Mudanya'dan son parçamızı Atmacayı Vurdular Bir Avuç Darı için diye türkümüzü söyleyelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Bursa Mudanya'dan sevgiler, saygılar diliyoruz hepinize. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Eyvallah.

0: Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanında geçiyorum.
1: Sevgili Barbaros, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Var mı senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar mı?
2: Yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum.

Sevgili TRT Müzik izleyenlerimiz, sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uşak iki eserle programımıza başladık. Arap Saz Semaisi'nin ardından bakalım sırada hangi şarkımız var?

Ellerinize, kollarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Burada da Güzide Kasacı'yı anımsadım. Onu da yad etmiş olalım. Sevgilerimizi sunalım. Sırada yine güzel bir eserimiz var. Bakalım ne gelecek.

0: Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Emel ablamızı da buradan sevgilerimizi gönderelim. Onun çok güzel okuduğu bir eserdi. Ben de okumaya çalıştım naçizane. Şimdi sırada hangi eseriniz var Boracığım?
1: Yak bütün fotoğrafları. Son. 2, 3, 4...

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Çok çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi harikasınız. Ve şimdi Aşikar programımız bir Fatih Erkoç şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Coşacağım diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Şimdi yine popüler bir şarkıyla devam etmek istiyorum. Kırmızı diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ellerinize sağlık. Ne güzel çaldınız. Evet, sırada güzel bir türkümüz var. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi güzel yine bir Türk sanat müziği eseriyle devam edeceğiz. Buyurun.

Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ellerinize kollarınıza sağlık. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru geliyoruz. Şimdi güzel bir Ajda Pekkan şarkısıyla devam etmek istiyorum. Buyurun.

Sevgili TRT Müzik izleyenlerimiz, maalesef programımızın bu akşam da sonuna geldik. Sizlerle yeniden önümüzdeki hafta aynı gün, aynı saatte birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve müzikle kalın. Allah'a ısmarladık.

0: Merhaba, benim adım Rüya Bilgiç. 11 yaşındayım. 6 yıldır piyano çalıyorum. Piyano çalmayı çok seviyorum. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na gidiyorum. Ben Bilsen'de müzik bölümündeyim. Derslerde yeni yeni parçalar öğreniyoruz. Bir grubumuz var, orada şarkılar söylüyoruz. Ailemle aram çok iyi. Her cumartesi akşam yürüyüşe çıkıyoruz. Kardeşimle bahçemizde top oynuyoruz. Benim hayalim kendime özel küçük bir oda müziği grubu kurmak isterdim.
1: Tatlı Notalar, cumartesi TRT Müzik'te.

0: bir grubum var. Suple bizlerle beraber. Hem çok severek dinlediğim bir grupsunuz.
1: Ve hep yükseğimdir. Dört dörtlük akar giderim.
2: Biz çalışırken ettiğimiz kavgaları çok uzatmamayı öğrenince bulduk aslında.
0: Sesinle masaj yapıyorsun.
2: Çok iyi, çok iyi başlık bu arada.
3: İçinde aşk var yüzündeki.
4: Melike ile Müziğin Ritmi, cumartesi TRT Müzik'te.

0: Görkem!
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.
3: Bank kart ne güzel, ne güzel duruyorsun. Jestle ne güzel, ne güzel oluyorsun.

0: jest oldu. Bankkartım jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda Görkem Seyit.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.
0: Ziraate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankkartın jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.

Kalpten Name programıyla bugün yine sizlerle beraberiz inşallah. Kendine has bir tarzıyla ön plana çıkan, sadece müzisyen değil aynı zamanda besteci, yorumcu, aranjör Hasan Sandık bizlerle beraber.

Teşekkürler. Stüdyoda artık yoğun bir alkış demek isterdim ama bir kişi var sadece. Ama ekranlar başında on binlerce kişi olduğunu düşünüyorum. Çünkü program mesajları böyle gösteriyor. Bir Sinan'la sahnede daha hoş geldiniz. Çöp şarkısıyla açtık bugün. Sene 2010-11 galiba bu şarkı yaptığımda. Hande Yener'le paylaştığımda. Hande Yener oluyor albümünde. Ki orada bu şarkı biraz geç patlamıştı. Bodrum şarkısı ilk patlamıştı. Sonra Yasak Aşk. Sonra 15 yıl sonra Sopa patladı daha geçen sene. Yani o şarkı biraz geç keşfedildi ama çok sevdiğim şarkılarımdan biridir. Sinan Asandi'ye hoş geldiniz. İyi ki varsınız ekran başında. Hepinizi çok sevdiğimizi bir kere daha söylüyoruz. 7'den 77'de herkes sokakta yanaklarımı sıkıp senin programı çok seviyoruz diyen teyzelerim, annelerim. Ondan sonra işte genç arkadaşlarım var. Çok sevgilerini sunan, mesaj atan, coverlar yapan hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ben ve ekibim adına TRT Müzik ekranlarında yepyeni bir program bu bölüm, bu hafta. Enteresan konuklarım var. Çok yetenekli iki tane insanı seçtim. Onlar gerçekten müzik alanında çok büyük yetenekler olan, aynı zamanda çok sevdiğim kişiler. Aynı zamanda birisi çok yakışıklı diyeyim. Çok iyi yani bir müzisyen gerçekten. Çok sevdiğim bir kardeşim. Şaka yapıyorum, ona takılıyorum. Yerde çok güzel bir kız ve çok yetenekli. Zaten sahnelerin tozunu attırıyorlar ikisi de. Bayanlar baylar, şimdi ilk konuğumu davet ediyorum. Karşınızda geleceğin bir numaralı şarkıcılarından, uzun zamandır besteleriyle hem televizyon dizilerini hem de Türk pop piyasasını sallayan kardeşim Bertin Yıldız.

0: Mükemmelsiniz ya. En büyük alkış size.
1: Elinize sağlık. Hoş geldin Bert Hocam.
0: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
1: Bert'in Yıldız gerçekten canlı ne kadar güzel olayım. Canlı mı çıkarsaydık bunu hocam?
2: Evet, şarkı. Vallahi yapalım.
1: Çok yakışıyor. Bir evet. De bir söyleyeceğim. Böyle alışıkla değilsin gibi ama acayip böyle ilk seferde ilk provada taka tuka söyledin yani.
0: Vallahi öyle oldu ya. Bu i̇şte şarkı bu, akustik güzel oluyor ya.
1: Bence böyle bir versiyon yapılması lazım buna.
0: Vallahi.
1: Vallahi Bert'in aklını almıyor herhalde. Birkaç ay oldu çıkalı ama yavaş yavaş kendini buluyor.
0: Vallahi öyle oldu. Biz bu şarkıyı yaptığımda ben Caner abiye gönderdim. Caner Güneysu'ya.
1: Ha.
0: Aynen bir gece 2-3 gibiydi
1: Caner
0: falan.
1: Caner Southwater. Çok kötü.
0: Ben ona gönderdim dedim abi böyle böyle bir şarkı yaptım ben diye. Uçtu yani çok yükseldi o da şarkıya ve bayağı hemen gitarlarını çalıp gönderdi. Sonra 2 gün sonra aranje yapıldı ve şarkı bitti.
1: Helal olsun onu da buradan kardeşimle.
0: Bir 9 aylık bir çıkartma sürecimiz vardı şarkıyı. Ben hasta oldum, bir şeyler oldu, klip oldu falan.
1: O da çok iyi müzisyendi değil mi? Çok küçüklükten tanırım ben de.
0: Aşırı iyi müzisyendir.
1: Ona da buradan selamlar.
0: En sonunda çıktı ama şarkı yani.
1: Şarkı çıktı. Bayağı senin sancılı dönemlerin oluyor Berto şarkıdan önce. Böyle. Öyle. Ya şey gibi çocuk doğuracak gibi oluyorsun yani anladın mı?
0: Evet,
1: hatırlıyorum.
0: Stres
1: çıkıyor abi diyeyim. Çıkacak o kara cumalar. Bazı şikayetler oluyor ya bazen.
0: Evet, evet, evet.
1: Ama onu bugün burada da konuşalım biraz. Birazdan geldiğimde yanına konuşalım. Önce çok güzel bir hanımefendiyi bekletmek olmaz. Onu da aramıza aldıktan sonra devam edelim muhabbete. Tekrar hoş geldin. Şimdi bayanlar baylar Sinan'la sahnede çok değerli bir konum var. Hatta yaklaşık bir 3 yıl falan sahnede de beraber çalıştık. Vokal desteği verdi bana sağ olsun. Çok önemliydi benim için o dönem. 2018'lerden 21'e kadar falan herhalde pandemiye kadar. Pandemide sonra patladık. Ondan sonra ve sonra kendi solo yoluna devam etti. Ben de ona bir şarkı yaptım. Kendi kariyerine devam ediyor. Sahnelerde zaten çok aranılan bir isim. Gerçekten çok da sevdiğim bir karakteri var. Ama ondan önce çok yetenekli yani. Bayanlar baylar hem kendi güzel hem karakteri büyük hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru.

0: Deniz. Vay. Buradan Nazan Öncel'e de selamlar, sevgiler. Hoş geldin, ağzına sağlık.
1: Hoş buldum.
0: Berto. Evet, şimdi demin onu konuşuyorduk. Yani diyorum ki o kara cumalar dedim ya sana, hani bazen ne olacak falan yeni şarkı yaptığında. Aslında Deniz için de söz konusu ama sen çok daha böyle şeyle bekliyorsun, tutkuyla bekliyorsun ya o cumaları.
2: Biraz şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen, işte müziğin
0: bas, trombon, trompet.
2: Benim işte Mehmet. Müziğe başlamamın sebebi zaten Gökhan abiler. İşte Gökhan, Mehmet Gökhan. Yani dayım, babam gibiler
0: sen
2: zaten.
0: Sen bilirsin Biriko. Çalıştı yıllarca.
2: Birkan abinin zaten elinde büyüdüm. Ben 7 yaşındaydım Birkan
0: senin,
2: abi.
0: Senin dayın.
2: Yok, annem de müzisyen.
0: Anneciğin de. Onu ellerinden öpüyoruz.
2: Evet, tromboncu o da. Türkiye'nin ilk kadın tromboncusu hatta.
0: Şaka yapıyorsun. Aynen. Ne kadar değişik bir enstrüman seçimi.
2: Öyle. Bir kadın için. Hatta babanızın öğrencisi konservatuvar.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Ay, babama da buradan saygı ve sevgilerimi söylüyorum. Onun öğrencisi olmayan zaten kalmadı artık yani. Çok tabii yıllardır hizmet vermiş o da bu sektörde. Bu arada Deniz'de de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani Deniz Özdoğru yazıp girdiğinizde görürsünüz. Enteresan bir şekilde sahnede popüler olanı söylüyor ama yaptığı müzikte popüler olanı tercih etmiyor. Onda bir garip bir yani tür yaratıp hani o, aslında İngilizce dinlediğiniz şarkıları Türkçeleştirip o tarz bestler yapıp onları korkutucuca yayıyorsun değil mi?
1: Ya biraz
0: yani kolaya kaçabilirdin aslında.
1: Dinleme pratikleriyle de alakalı. Ben çok fazla şimdi müzikal tiyatro da okuduğum için yani konservatuvarda eğitimini aldığım şarkılar batı temelli şeylerdi. O yüzden yazdığım şeyler biraz daha oraya doğru gidiyor onları dinlediğim için. Ama şimdi sen bir şarkı yapıyorsun. Diyorum ki bu da çok iyi ama
0: seviyorsun
1: içten
0: yani.
1: Gelen şey birazcık
0: şey
1: değişik olabiliyor.
0: Şey kafası yaşıyoruz değil mi hepimiz böyle zaman zaman? Bir şarkı yapıyoruz. Ben buyum ya. Hani ben böyle ilerlemeliyim. Sonra başka bir şey değil mi? Berto senden de çok var değil mi?
2: Kesinlikle var.
0: Ben buyum ya. Yok ya bu ya. Abi galiba ben arabeskçiyim.
2: Ya biraz ruh haliyle en son galiba. Öyle evet evet öyle konuşmuştuk yani. Galiba biraz ruh haliyle alakalı.
0: Sende ne var Deniz Olmaz? Acayip bir caz söyleyip bir yandan hani. Ya çünkü şöyle bir şey arkadaşlar. Hani tırnak içinde çok elit kesiminde tercih ettiği bir şarkı Deniz aynı zamanda. O gecelerde de olabiliyor ama bir anda gidip arabesk bir veya bir türkü barda da Deniz'i görebilirsin yani, anlatabiliyor muyum?
1: O kadar doğru ki. Doğru. Ben o yüzden mesela o dediğin cümleyi kuramıyorum. Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Müzikte genel olarak bana herhangi bir şey hissettiren her şeyle yakın bağ kuruyorum kendimde.
0: En son
1: o yüzden
0: şeylerini gördüm sosyal medyada. Meşhur bir rap şarkıyı arabesk gibi yaparken.
1: Yok de, arabesk değil. İngilizce nasıl? Çok İngilizce. Popüler bir şarkıyı Türkçeleştirdim.
0: Türkçe,
1: Türkçe olsaydı. Müzikal şarkı gibi tınlıyordu. Çok izlendi o mesela. Çok ilgi gördü.
0: Galiba Kurtuşlar'ın da bir şarkısını öyle bir yaptın. Kurtuşlu'da Burak eski bir şarkı sanki.
1: Şey Kehribar'ı söylemiştim. Kendim gibi böyle daha
0: i̇şte
1: daha modern tınılarla. Hepsi söylenebiliyor.
0: Denemeler
1: ya.
0: Bu müzik işte. Müzikal deneme bu. Sadece biraz daha sabırlı olmak gerekiyor yani. Şimdi sırada mesela benim sevdiğim, belki şu program yayınlandığında çıkmış olabilir ama sen çıkartmamışsındır daha onu. O şarkı çok güzel mesela. Neydi onun adı? Bugün yapacağız onu.
2: Yollar Bana Dar.
0: Yollar Bana Dar güzel. Senin en son yaptığın şarkı neydi Deniz? En son çıkarttığın?
1: Ben en son Yetmedi diye bir
0: bugün
1: şarkı.
0: Bugün var değil mi Yetmedi?
1: Var evet.
0: Hı. Yetmedi'yi bugün bir yapalım ya evet. Hiç böyle herhalde orkestra yapmadın Yetmedi akustik.
1: Yapmadım böyle canlı. Enteresan. Yani kendi hani orkestramla bir iki kere hani bir yerlerde söyledim ama bu kadar büyük bir platformda hiç söylemedim. Bir
0: o zaman bakalım ne olacak şimdi Yetmedi Sinan'la sahnede.

0: Evet. Söz müzik Deniz Özdoğru mu?
1: Evet.
0: Tebrik ederim gerçekten. Güzel şarkıymış. Peki kaç oldu single? Bir
1: Dört,
0: beş oldu herhalde.
1: dört, beş olmuş olabilir düetlerle
0: Benim
1: birlikte.
0: şarkım var bir tane.
1: Senin evet ilk şarkıydı o.
0: Mükemmel.
1: Ama bambaşka bir şarkı. Bak ne kadar hiçbir
0: Latin.
1: şarkım birbiriyle
0: Şu an utanıyor
1: tutmuyor.
0: musun o şarkıdan?
1: Ya utanmıyorum ama sanki bilmem.
0: Senin tarzın mı? O şey var daha Lolita o.
1: Daha böyle daha sakinleştim galiba. O çok
0: Sakinleştin
1: heyecanlı kaldı
0: ya.
1: böyle.
0: Ne oldu böyle ya? Yok iyi
1: Yani
0: oldu
1: her
0: canım.
1: şey mükemmel, çok iddialıydı anladım. O senin cümlendi, benim değil
0: Tamam
1: işte.
0: aynen bana oluyor ama sen de böyle bir şey var çünkü. O
1: Aynen.
0: aroganda şu an olmuyor mükemmel. Şu an bu tarz güzel hoşuma gidiyor benim de bu yarattığın yeni stil son yıllarda. 2018'de biz çalıştık değil mi? 2018'indi
1: Evet.
0: ya Deniz.
1: Daha öncesinde tabii, hatta 2016'dan itibaren mi?
0: İnanılmaz bir şey ya. Pandemiye kadar değil mi? Devam eden bir şey.
1: Aynen. Hatta TRT'de program yapmıştık yine.
0: Evet. Ben seni hatta ilk sahneye çıktığımda gördüm. Arkaya döndüğümde hatırlıyorum onu.
1: Doğru. Ama
0: İzmir Mustafa Kemal Paşa
1: Kıbrıs'ta
0: konseriydi.
1: o. Kıbrıs'taydı.
0: Kıbrıs. Ha, Kıbrıs'tı.
1: Öyle
0: İzmir abi. İlk
1: miydi?
0: orada gör. Eminim
1: Hadi
0: ya. Sonra
1: ya.
0: Kıbrıs'a gittik. Aynen.
1: Unut.
0: İkinci
1: Çok her
0: konser
1: yere
0: Kıbrıs.
1: gittik ve bütün tüm
2: Aynen.
1: şehirleri
2: Şefimden hiç
1: yaptık.
2: kaçmıyor şefimden. Hiç kaçmam.
0: Kaçmaz. Şu anda o biliyorsun. Bütün şarkıcılara altın tik var. Nereye nerede kimle gidildi falan. Aynen. Biz yıllar içinde şey yani biliyorsun bizim almamız gereken bütün emlakları Birkan Şener almıştır.
1: Ya
0: Bizde
1: Birkan
0: dolaşalım.
1: Şener, ben diyorum
0: Biz o
1: Türkiye'deki...
0: sırada böyle yaptı bize. Hayat ne güzel değil mi? Biz öyle elindirken bir anda bir baktık. Adam emlak zengin oldu. Bize oyalıyor.
1: Ben ona diyorum ki hep Türkiye'deki bütün orkestraların şefi olmak nasıl bir duygu.
0: Kesinlikle öyle ya. Yani hakikaten bir kere duydu geçen bir şarkıcıya birisi orkestra şefi olarak gitmiş. İnanamadık yani. Hemen herkes bir kanı arıyormuş. Bir şey mi oldu falan başına bir şey mi? Neyse. Yaptı bir şeyler. Buradan herkese saygılar, sevgiler. Bir karşıları seviyoruz. Peki Berto senin kaç oldu single?
2: Abi vallahi benim herhalde 12 oldu ya.
0: Şaka yapıyorsun.
2: Evet, 11-12 olmuştur.
0: Yavaş yavaş dediğim o zaman biraz hızlı hızlı gitmen lazım artık.
2: Evet, yani en az ilk başladığımda
0: Ama
2: ...2022'de
0: gene
2: çıkarttım.
0: yaşın ufak hala ya.
2: Tabii
0: 20 kaç?
2: 20,
0: 26.
2: 27, yeni
0: Abi
2: girdim.
0: hala ufaksın ya.
2: Evet. Olsun,
0: Demek ki
2: 30'a kadar var.
0: 20'li 21'lerde falan mı yaptın şeyi?
2: Yok,
0: İlk single'ı.
2: 2022'de yaptım ben. 2 ya da 3 sene önce. Her 2 ay arayla bir
0: 2-3 sene önce
2: çıkartıyordum.
0: 2022 olur mu?
2: Olmuyor değil mi?
0: Yok.
2: Doğru.
1: Herkesin zaman
2: Evet, zaman
1: algısı
2: algımız
0: tamam.
2: değişti.
0: 3-4 yıl önce
2: 2022'de
0: yaptın
2: baş.
0: ilkini.
2: Aynen.
0: İlk neydi?
2: İki satır.
0: İki
2: O
0: satır.
2: büyük göz bebeğim ya.
0: O meşhur olmuştu o şarkı değil mi?
2: O evet birazcık dinlendi. Radyolarda falan da bayağı çalmıştı.
0: 1500-2000 stream aldı o. Şaka
2: Net.
0: yapıyorum. Şey gerçekten iyiydi o başlangıç olarak.
2: Evet, güzeldi o. Beni anlatıyor da sonra da tarzımı biraz ama değiştirdim galiba ya.
0: Bilmiyorum ben senin bu duygusal romantik çocuk şeyini seviyorum yani.
2: Evet,
0: Şu anki
2: atamıyoruz
0: tarzını
2: içimizden
0: açıkçası.
2: duygusallığı.
0: O yüzden Yollar Bana Dar da birazdan yapacağız o şarkıyı. O şarkı da bana şey dinlediğim andan itibaren sana hadi Bertin çıkart bunu falan yapıyorum sana. Deniz senin sıradaki ne? Şey proje, fikir. Kendi söz müziğin mi yine devam edeceğim?
1: Kendi söz müziğim de
0: Biraz
1: var.
0: kaldır mikrofonu Deniz.
1: Kendi söz müziğim de var. Bir de bambaşka bir proje var ama o tam olmadan bahsetmeyeyim.
0: Söylemeyeyim. İyi
1: Sonra
0: tamam.
1: bir daha başka bir programda.
0: Tamam okey. O zaman buradan kendi şarkılarımızdan yola çıkıp çok sevdiğimiz başka bir adama uzanalım. Hakan Altun'a. Hakan abi de çok severim. Onunla da ortak işlerimiz oldu. Onun söylediği ama galiba Yıldız'ın şarkısı. Aç Lütfen Gel Yıldız Tilbe mi?
2: Ben değil diye biliyorum.
0: Aç Lütfen Gel ama Hakan Altun değil mi söyleyen?
2: Evet.
0: Orada hani bir
2: Evet,
0: sorun
2: evet.
0: yok. Hakan abi şarkısı olabilir. Biraz öyle tınlıyor sanki. Şimdi sen de bu şarkıyı seçmişsin. Biz de ona buradan bir selam gönderelim. Hem de benim de çok sevdiğim bir şarkı. Şimdi Sinan'la sen de Bertin Yıldız, Aşk Lütfen Gel.

0: Bravo Mert'in Altun.
1: Teşekkürler.
0: Bayağı güzel. Evet, Hakan abi de buradan alalım şarkılayı. Onunmuş bu arada tabii, şarkıya evet. Baktık. Söz müzik. Bazen çünkü Yıldız Bey şarkıları söylüyor. O yüzden. Peki bu Yollar Bize Dar'dan sonra artık herhalde bir best of şaka yapıyorum.
2: Kesin.
0: Şimdi tabii daha 27 yaşındasın. Daha aynen uzun abi, bir yol var. Evet. O yüzden bu bir aşk zaten. Bu arada şu da var. Galiba birçok ünlü diziye de şarkılar yapıyorsun. Demet'le herhalde bir şey sonra.
2: Yeni başladık evet.
0: Şarkılar söylüyorsun. Eşref Rüya dizi için.
2: Aynen. Ya Demet'in sesi zaten muhteşem bir ses. Sağ olsunlar.
0: Nasıl, güzel söylüyor mu
2: Demet? Çok güzel söylüyor.
0: Değil mi? Söylüyor tatlı tatlı. Söylüyor bir şey.
2: Çok güzel söylüyor. Yani benim çalıştığım bugüne kadar çoğu şarkıcıdan çok daha iyi.
0: Zaten harbi
2: onu söylemiştim aynı.
3: Polemik.
0: Güzel.
2: Polemik.
3: Olay.
0: Evet, bana da böyle birkaç kere kulağıma geldi yani şey o bizim Afran'ın falan şarkılarını söyler herhalde.
2: Galiba söyledi evet.
0: Çok güzel söylüyor yani. Değilim. Buradan Demet Özdemir'e de sevgilerimi sunuyoruz. Onda şarkıcı Beren de yapıyormuş galiba. Kenan abinin eşi Beren Saat.
3: Albüm yapıyormuş.
0: O da albüm yaptı. Bayağı oyuncular göz dikti yani bizim mesleğe değil mi?
2: Yani hobi ya galiba. Keyif İnşallah aldıkları bir şey yapıyorlar.
0: Tatlı oluyor filmlerde. Çünkü evet, bu bir sanatın bir birleştirici de var yani. İçinde hep beraber devam ediyor. O yüzden yakışanlar yapsın, bence yakışıyor onlara. Bir de sosyal medyada şey yaptın Berto. Ses düzeltme.
2: Aynen.
0: İğrenç saçma zaman söylüyor birisi şarkıyı. Bakın ne olacak birazdan diyorsun. Yani günümüzde stüdyoda şarkıcıların yaşadığını sen başka isimlerle mi yapıyorsun?
2: Ya evet. Biz o projeye 4 kişi başladık. Sonra bir arkadaşımız ayrıldı. 3 kişi devam ettik. Ben, Eslem ve Emre. Öyle devam ettik ve güzel bir şey oldu. İlk iki videoyu Eslem ve Emre ile birlikte yaptık.
0: Onlar şarkı söylediler.
2: Aynen, onlar şarkı söylediler ki bizim ekiptendi. Sonra baktık bu bir viral oldu, patladı. Benim bir arkadaşım var, şan eğitmen hocası Doğan Cem diye. O da
0: evet,
2: sosyal medyada
0: evet,
2: çok tanınıyor. O bizim videoları biraz paylaştı derken böyle bir viral oldu Türkiye'de ve haberlere çıktı. Ondan sonra bize yorumlar yağmaya başladı. Hani biz de gelelim, biz de şarkı söylet. Sonra öyle bir akım oldu ve biz yorumdan normal sıradan halk. Hadi atıyorum işte ne bileyim otobüs şoförü, işte boyacı. Hani normal halktan hiç müzikle alakası olmayan insanları alıp.
0: Birazdan ne oluyor dedin?
2: Stüdyoya aldık ve şarkı söylettik.
0: Ama tabii şey zannediyor onu görüp. Ya ben de şarkıcıyım ama devamlı olan bir şey diyor. Bir hatıra yani.
2: Ya tabii ki hani gidip de öyle sahnede söyleyip aynen, playback yaparsa da olmaz
0: bir şarkı
2: yani.
0: Playback evet, belki hani etrafı arkadaşı için falan
2: tabii,
0: yani.
2: Tabii hatıra yani.
0: Ama güzel bir şeydi o akım. Senin de var sosyal medya meşhur videoların Deniz.
3: Yani ama benim öyle insanlara dair değil de kendi söylediğim şarkılar.
0: Kendine dair.
3: Kendime dair.
0: Evet. Peki sende, aslında sende çok şey görüyorum ben ya. Böyle bir acoustic night, Barbara Streisand falan gibi böyle akustik geceler falan. Tek piyano falan.
3: Öyle şeyler, öyle planlarım var. Yeni çıkacak şarkılar da tam senin sevdiğin.

0: Cem,
1: tarzı
0: işte
1: mı?
0: bu böyle yapmalısın falan dediğin
1: Ne
0: gibi
1: güzel.
0: örneklerde bir şeyler olmaya başladı.
1: Sen
0: Benim de içime
1: Sezen'ci mi,
0: siniyor.
1: Lacivertci misin? Var mı öyle bir şey yani? Eskilerden yoksa hep herkes mi?
0: Yani dediğim gibi
1: Ajda
0: ben
1: Pekkan şarkını çok söylüyorsun sahnede.
0: hepsini söylüyorum ya. Yani Sezen Aksu'yu zaten
2: Sezen mi, Ajda mı?
0: öyle bir ayrım yapamam yani
2: Polemik.
0: hani.
1: Ben Ajdacıyım. Ama Ajda'yı çok sık yakın olduğum için, sevdiğim için yani. Ama tabii ki Sezen Aksu çok büyük bir ozan yani. Halk ozanı bence zaten. Bu tarz. Onda da çok güzel hatıralarım var. Çok küçüktüm onunla ilk tanıştığımda falan. Böyle bir iki sene beraber geçirmişliğimiz var yani küçükken. Ama bugün listede görünce Masum Değiliz'i dedim ki Deniz sahneden buraya da bir şeyler taşımak istemiş bugün. Söylüyor musun sahnede? Söylüyorsun. Bence
0: Söylüyorum.
1: de söylüyorsun.
0: Tabii ki her zaman yani Sezen Aksu şarkıları, Ajda Pekkan şarkıları
1: Uzay
0: en
1: yapar
0: iyi.
1: herhalde değil mi düzenleme? Normalde. Evet, Allah Uzay yaparı da buradan analım
2: Allah rahmet
1: rahmetli.
2: eylesin.
1: Çok büyük müzisyen. Ben tanışma şansı yakalayamadım ama bizim aynı okuldan mezunuz. O da Sen Beni Al'ı. Allah rahmet eylesin diyorum yani. O yüzden Masum Değiliz'in o meşhur riffiyle,
0: Ya onun
1: introsuyla
0: hani
1: değil mi?
0: dokunmadığı kimseyi görmedim şimdiye kadar. Yok yere dert sahibi oluyorsun. Keyfin çok yerindeyken bile o intro bir giriyor.
1: Giriyor değil mi?
0: Evet
1: Gidiyorsun.
0: ya.
1: O zaman şimdi TRT Müzik'te Sinan'la sahnede Dertli Dakikalar, Deniz Özdoğru, Masum Değiliz Hiçbirimiz.

0: Çok güzel. Gerçekten iyi şarkı yani. Çok güzel bir şarkı. Bazı şarkılara bazen hani diyorum ki söz müzik Sinan Akçıl yazsa keşke altında dediğim bir şarkı var. O da Selami Şahin, Sen Sevdalı Ben
1: Ben
0: Belalı.
1: Bela. Of.
0: Bu da onlardan biri olabilirmiş yani. Çok güzel. Ağzına sağlık Deniz.
1: Teşekkür
0: Çok yakışıyor
1: ediyorum.
0: bunlar sana işte. Bunları söylediğin anda herkes zaten herhalde sahnede depresyona sokuyorsun değil mi? Bir
1: Yani bir
0: sessizlik, bir
1: yerlerde üzülmeyi
0: saygı ve...
1: unuttuğumuz bir şeyleri hatırlatıyor. Doğru,
0: Değil mi?
1: öyle bir büyüsü var bu şarkıların.
0: Masum değiliz hiçbirimiz. Doğru söylüyor. Neyse ya çok fazla tabii konuşacak da çok şey var ama şarkı da çok istiyorlar. Birazdan belki vaktimiz olsa senin o çok sevdiğin, Bert'in de çok sevdiği bir şarkı, Bir Bela yapacağız belki. Hande'nin söylediği. Ama şunu da sormak istiyorum tabii. Senede 4 tane 5 tane böyle 3000 5000 kişilik konser mi? Yoksa haftada 300-500 kişilik gruplara haftada 2-3 kere mi?
1: Konser bence.
2: Kesinlikle konser.
1: Kesinlikle konser.
0: Allah Allah.
2: Kesinlikle.
1: Yani
0: Ya
1: diğerin...
0: 4 kere sahneye çıkacaksın ama 5000 kişiden çıkacaksın. Bütün sene oturacaksın.
1: Şöyle
0: Yani
1: düşün.
0: şu anki
1: Bütün sene
0: adrenalinle nereden
1: oturmak
0: alacaksın
1: değil,
0: aldığın?
1: çalışacaksın senenin geri kalanında. Ama
0: Ay
1: konser
0: çalışmayacaksın.
1: daha çok şey gibi geliyor bana çünkü. Hani diğerini yapıyorum aslında şu an söylediğin
0: İşte onu
1: senaryoda. Öteki
0: söylüyorum ya.
1: benim
0: Onu
1: hayatım
0: özlemez misin o
1: ama...
0: zaman da?
1: Ya özlersin ama şimdi konser dediğinde özellikle seni dinlemeye gelen, hani seçerek seni dinlemeye gelen
0: Evet.
1: dinleyiciler olduğunu düşünerek konser demeyi tercih ederim.
0: Öbüründe de bakıyor aslında kim var bu gece.
1: Ya evet, doğru ama eskiden daha fazlaydı. Daha konserde yine daha bilinçli bir
0: E
1: dinleyici var
0: tabii yani
1: bence. O
0: herkes
1: bizim
0: oluyor.
1: için hep daha değerli oluyor ve karşılıklı
0: Böyle
1: daha
0: şey anların oldu mu hiç
1: anlaşılıyor.
0: hani? Hepimizin oldu çünkü hayatında hani. Benden bu kadar. Yani buraya kadar. Oldu mu? Düşmeler, kalkmalar.
1: Ya tabii ki düşme kalkma oluyor ama hani benden bu kadar gibi değil de bir uyuyup uyanalım sabah
0: Hayatında
1: bakarız
0: hiç
1: gibi.
0: başka bir meslek düşündün mü?
1: Yok, yine buralarda yani sahne sanatlarına dair. Bir de benim yani aileden gelen de, benim babam da konservatuvar mezunu. Annem de şarkı söyler. Evde hep
0: Baban
1: bizim
0: konservatuvar mezunu ama restoranı var.
1: şu anda
0: E demek ki
1: öyle.
0: yapmamış ya.
1: Ama orada yine her akşam müzik yapılıyor mesela yani.
0: Ha,
1: İşte
0: o
1: onların
0: ayrı.
1: eve gelen misafirler şimdiye dek hep herkes müzisyendi. Ben de şimdi öyle büyüdüğün zaman herkes bunu zaten bir şekilde yapıyor gibi düşünüyordum. Ben eskiden herkes şarkı söyleyebiliyor zannediyordum. Çünkü etrafımızdaki herkes müzisyen, herkes
0: Şarkıcı.
1: şarkı söylüyor. Hani bu zaten hayatın bir parçası. Hani bu bilinçle büyüdüğün zaman başka bir şeyi çok fazla düşünemiyorsun galiba yani. Bir de sevince tabii ki.
0: Berdo sende oldu mu hiç öyle bir şey? Senin var mı şu düşmelerin çünkü 3
2: Ya
0: bin?
2: benim zaman zaman oluyor. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Kardeşim gibidir Kenan. O da bas gitarist. Biz bazen düşürüyoruz onunla. Ya böyle köfteci falan mı açsak falan diye böyle. Yani
1: Köfteci de
2: çünkü çok
1: söylersin.
2: çok sıkıldığımız zamanlar oluyor. O da bizim duygu durumumuzla, psikolojiyle alakalı biraz. Yani
0: Ama sonra
2: duygusala
0: müzik
2: bağlıca
0: aşkı, sonra
2: şarkı
0: müzik aşkı
2: yazıyoruz.
0: yine basıyor değil mi? Ağır
2: Tabii tabii
0: basıyor.
2: sonra aman
0: Bir şarkı,
2: bildiğimiz
0: bir
2: işi
0: gitarı eline
2: yapalım.
0: almaya bakıyor yani.
2: Aynen öyle.
0: Neyse bence de çünkü bu engebeli bir yol ama sonu çok güzel ve sonu yok. Sonsuz yani sonsuz bir
1: Bence
0: yol.
1: bütün mesleklerde bu var aslında. Müzisyen olmayan arkadaşlarımla
0: Doğru tabii.
1: konuştuğumda da onlar da aynı şeyi
0: Ama
1: söylüyor
0: biz biraz
1: yani.
0: daha duygusalız sanki yani böyle.
1: Biz biraz fazla duygusalız
0: Ha, bana, değil
1: bence.
0: mi? Yani o duygusal anlarımda yazdığım şarkılardan birini o zaman yapalım. Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk
1: Olmaz.
0: bir keredir, bir sonraki aynı yeri bulur mu? En sevdiğim laf burada yürüyerek gidiyorum. Hiç acelem yok ayrılığa. Seninkisi bitmiş olabilir. Benim duygum bir bela. Evet.
1: Hadi
0: Hep
1: bakalım.
0: beraber söyleyebiliriz yani.
1: Bence bu da mesela senin sonradan patlayan
0: Aynen
1: şarkılarından
0: ya.
1: oldu.
0: Jeton bazen geç düşüyor. Kusura bakmayın da yani. Bu da çok geç patlayan şarkılarımdan
1: Bu
0: biri.
1: sene geçen sene patladı
0: Sopayla aynı
1: galiba.
0: anda. Aynı
1: Evet.
0: civarlarda. Bu üçlü bir üvey evlat muamelesi görmüş sonradan patlayan üçlü bir paket. Sopa, bir bela, hasta.
1: Aa, doğru, hasta da öyleydi.
0: Üçü. Evet.
1: Hadi
0: Şimdi
1: bakalım.
0: Sinan'a sahnede bir bela.

0: Güzel şarkı. Yapmışız bir şeyler be.
1: Çok. Yazmışız zamanında.
0: Evet sevgili arkadaşlar, şimdi programın sonuna doğru gelirken gerçekten bir müzik ziyafeti oldu. Yollar bana darı. Burada böyle bir ton alıp hafif bir nakaratı yapsana bize. Tek gitarla, canla.
2: Olur tabii ki.
0: Nasıldı nakaratı? Yollar bana darı.
2: Ama yok yollar bana darı.
0: Evet, tulu versene Can Bey.

0: Yollar bana.
1: Bu şarkı çok iyi. Tebrik ederim kardeşim.
2: Eyvallah. Güzel şarkı.
1: Değil mi? Bak stüdyoda herkes ayağa kalktı ya. Dört kişi, dördü de ayakta. Helal olsun. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi, çok tatlıydı bence. Evet, çok böyle güzel. Hani ya herkes tabii çok yetenekli bir müzisyen ama hani daha böyle müzisyen arkadaşlarım çağırdığında daha mutlu oluyorum gerçekten. Seni de çok seviyoruz, destekliyoruz biliyorsun. Her zaman yanındayız.
2: Abi, çok sağ ol.
1: Zaten çok da ihtiyacın yok ama o depresyonlardan seni çıkartıyoruz böyle bazen zaman zaman. Çok çünkü ağır bir duygusal sanatçı tripleri olduğu için kardeşim ama üretmeye, ürettirmeye ve söylemeye devam ediyorsun. Bertan Yıldız isminde her geçen gün parlıyor. O yüzden iyi ki geldin, ağzına sağlık.
2: Çok teşekkür ederim. Çok
1: sağ ol. İyi ki varsın gerçekten.
2: Sen de öyle.
1: Müzik anlamında Denizel'le sen de bütün bu ağırlığınla, kadife ceketinle ve klasınla gerçekten korkutucu bir, sanki bir karşımda ne bileyim böyle bir klasik müzik virtüözüyle pop müzik tartışıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Annemin favori kızlarından olur çünkü şöyle yani işte tam üniversiteye gidip arada klasik müzik konserine kaçıp ondan sonra oradan çıkıp kitap okumak için bahaneler yaratan bir kız profili var ama...
3: Yapıldı bunlar gerçekten.
1: Deniz gerçekten tüm yeteneğinle bize verdiğin destekle her zaman sahnelerde ve kendi sahnendeki seni çok seven kemik kitlenle beraber iyi ki varsın. Bu ekrana da çok yakıştın. O yüzden iyi ki geldin, ayağına sağlık. Umarım her şey her zaman istediğiniz gibi olur. Şimdi Dön Bana şarkısıyla bitireceğiz. Benim eski bir şarkım Hande Yener'den. Hepinize çok teşekkür ederim. Can Ercan, Enes Yolcu, Birkan Şener ve Sercan Barutçu. Benim kardeşlerim ve üstün yetenekli arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Sinan Asande'yi izlemeye devam edin. TRT Müziğin en değişik, her an her şeyin olabileceği ama en müzikal programı olduğunu iddiasındayız. Sizi seviyoruz. Haftaya bir başka konukla Sinan Asande'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Zamane bu akşam TRT Müzik'te. Pir Sultan Abdal geleneği doğrultusunda yetişen Türk halk müziği ozanı Muhlis Akarsu, 1948'de Sivas Kangal Minarekaya köyünde doğdu. Küçük yaşlarından itibaren bağlama çalmayı öğrenen Muhlis Akarsu, Aşık Davut Sulari, Aşık Mahsuni Şerif gibi isimlerden etkilendi. Bir dönem TRT Ankara Radyosu'nda program yapan, eserlerinde soyadını Mahlas olarak kullanan Muhlis Akarsu, 1980'li yılların başında Arif Sağ, Musa Eroğlu ve Yavuz Top'la birlikte Muhabbet adlı aşık topluluğuna dahil oldu. 2 Temmuz 1993'te aramızdan ayrılan Muhlis Akarsu, sevgi insana yakışır anlayışıyla şekillendirdiği semah ve deyişlerin yanı sıra derlediği yüzlerce eserle Türk halk müziğinde derin bir iz bıraktı.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Jestini her yere taşıdım. Mest oldu. Bankartım jest oldu.
0: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: sonsuz nasıl yaşanır bilmiyorum.
1: Çok kötüyüm.
2: Bu sefer gerçekten bitti.
3: Şimdi yalnız uyuyorum birlikte uyuduğumuz yatakta.
1: Nefes alamıyorum.

0: sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanına geçiyorum.
1: Sevgili Barbaros, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Var mı senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar mı?
2: Yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum.

0: TRT Müzik Ekranı'na hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir grupla karşınızdayız. Daha doğrusu ben ailecek buradayız diyebilirim. Eşim Damla Anar, kardeşim Selahattin Anar ve manevi kardeşim Muaz Ceyhan benimle birlikte. Bugün bu programı yapmamızdaki en büyük amaç şuydu. Türk müziğinde çok az icracısı olan enstrümanları çalmak istedik. Bunların en başında tabii ki santur geliyor. Zaten bu program vesilesiyle epey bir santur çaldım. Santur unutulmuş bir çalgıydı. Maalesef unutulmuş bir çalgıydı. Çünkü kanundaki gibi mandallar olmadığı için Türk müziğinde kullanılmaya tercih edilmeyen bir enstrüman. Erbaniler, yani diğer ismiyle defler, Türkiye'de daha çok Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da kullanılan bir enstrüman. Yaylı tambur üstadımız anlatsın. İcrasısı, gerçekten çok az icracısı var yaylı tamburu. Cemil Bey'in galiba icadı değil mi?
1: Cemil Bey'in icat ettiği bir enstrüman. Aslında günümüzde kullanılan şekliyle icat etmedi tambur Cemil Bey. O normal bildiğimiz klasik Türk müziğinde kullanılan ana sazlardan biri olarak kabul edilen işte mızraplı tamburun yayla çaldı. Hı hı. Sonradan Ercüment Batanay 1950'lerde bugün kullandığımız haline getirdi.
0: Ben yaylı tambur için hep şey diyorum, orkestradaki en arkada oturan evet, sazende doğru diye anlatıyorum. Erbanileri, Erbani bölümünde zaten ayrıca anlatacağız. Sadece Erbani çalacağımız bir bölüm de olacak. Şimdi lafı çok uzatmadan ikinci eserimizi çalmak istiyorum. Bu benim yaptığım bir beste. Niyazi Mısri şiirine yaptığım bir beste. Bugün Deyişler, Nefesler ve Türküler söyleyeceğiz size. Çalalım o zaman. Hazreti alalım.

0: Selam olsun Niyazi Mısri Hazretleri'ne. Biraz santürden bahsetmek istiyorum. Santür Türk müziğinde şu an çok kullanılan bir enstrüman değil. 90'lı yılların sonundan itibaren sokak müzisyenlerinin tercih ettiği bir çalgı oldu. Ben de yıllarca sokakta, Ankara'da sokakta santür çaldım. Şimdi tarihe baktığımız zaman Osmanlı'daki en büyük santür üstadı Santuri Ali Ufki Bey. Ali Ufki Bey Enderun'da santür öğrenmiş. Bu tabii ki bir bilgi, net bir bilgi değil ama Cem Behar hocamız da diyor ki Ali Ufki Bey Polonya'dan gelirken santür öğrenmiş ve Enderun'a kendisi getirmiş. O dönemde Ali Ufki Bey döneminde saray müziğinden santür Fars çalgısı diye çıkarılmış. Burada çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Sadece santür değil, kanun da Arap çalgısı diye çıkarılmış. Santür gerçekten Fars çalgısı mı? Bu tartışılır bir şeydir. Benim araştırmalarıma göre Mısır'a kadar uzanıyor santür. Hatta bir İbrani çalgısı da olabilir. Çok çeşidi var çünkü. Her ülke kendine göre bir santür şey yapmış. İşte Macarlar cimbalom demiş. İranlılar santür, Hintliler santur. Şıfkar Şarma en büyük üstadıdır mesela şu an. Şimdi burada eşim Damla'ya bir şey sormak istiyorum. Şimdi bir soru takılıyor kafama. Şöyle ki hani o dönemde Osmanlı-İran çatışmasının çok yoğun olduğu bir dönem. Ama ben şuna dikkat çekmek istiyorum. İran'da yüzyıllardır Türk devletleri hakim İran coğrafyasına. Santür ne kadar Fars çalgısı? Bunu eşime sormak istiyorum. Çünkü doktora tezinde İran çalışıyor. Bu konularda benden daha bilgili birisi. Sen ne dersin Damla bu işe?
1: Ben müzik ve enstrümanların tarihi hakkında çok bilgi sahibi değilim. Ama genel olarak kültür tarihine baktığımızda bize bu konu hakkında da ipuçları verebilir. Yani benim düşünceme göre İran'ı tamamen bir Fars ülkesi olarak ya da Fars kültürünün hakim olduğu bir coğrafya olarak görmek hiç doğru değil. Senin de işaret ettiğin gibi yaklaşık 1000 yıl boyunca etnik olarak Türk hanedanlar İran'da hüküm sürüyor. Selçuklular, Safaviler, Kacarlar bunların hepsi Türkçe konuşan ve Türk soyundan gelen hanedanlar. Ayrıca İran'da çok büyük bir etnik grubu teşkil ediyor Türkler. Her zaman hala öyle. Ve burada İslam sonrası dönemde oluşan kültür ürünlerinin tamamen

0: Fars kökenli olduğunu söylemek hiç doğru değil. Bunu bir alaşım olarak görebiliriz. Türklerin, Farsların, Ermenilerin, Gürcülerin birlikte
1: zaten
0: şekillendirdiği bir coğrafya
1: her
0: bu.
1: Ülkede
0: evet. O yüzden Fars çalgısıdır demek ya da en azından İslam döneminde çalındığı şekliyle Fars kültürünün bir uzantısıdır, bir ürünüdür demek pek doğru gelmiyor bana.
1: Şimdi tabii ki bir de şuna değinmek istiyorum. Muaz'ın alanı olduğu için Türk müziksi Muaz'ın alanı. Santuri Ethem Efendi diye bir gerçek de var yani. Türk müziğindeki en önemli isimlerden birisi. Cumhuriyet döneminde yaşamış bir santuri virtüözü. Çok fazla lafı uzatmayalım. Ali Ufki'yi anmışken Osmanlı'daki bildiğimiz ilk santuriyi. Ondan bir eser çalalım mı? Arada ben de taksim yaparım santuriyle. Santurin sesini bu vesileyle daha fazla duyurmuş oluruz.

0: Ali Ülkü Bey'i de böylelikle almış olduk. Yani şimdi neredeyse 100 yıl sonra tabii ki Türk müziğinde Ethem Efendi, Ziya Santür, Zühtü Bardakoğlu, Hüsnü Tüzüner gibi birçok santür var ama hep bir tane ya da iki tane santür üstadı var. Yani yıllar sonra santürle tekrardan özellikle TRT'de insanları duyurmak beni inanılmaz mutlu ediyor. Şimdi muhabbete doyum olmuyor. Programın da sonuna yaklaşıyoruz. Bu son bölümde Muaz bir şey yapacağız. Damla ve Selahattin'le birlikte bütün konserlerimizin sonunda yaptığımız gibi bir Erbani solo çalacağız. Şimdi öncelikle sana geldiğin için çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu genç yaşında bu kadar yetenekli olman zaten takdire şayan. Biraz Erbani'den bahsetmek istiyorum. Erbani programın başında da belirttiğim gibi Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da çok kullanılan bir çalgı. İran'da çok kullanılan bir çalgı. Bizim için önemliyse ben ve Selahattin için önemi çocukluğumuzun çalgısı olması. Çünkü ninem çalardı. Urfa tabii ki Erbani denince ilk akla gelen yerlerden birisi. Erbani'nin bir de farklı bir anlamı vardır. Erbani yuvarlak olmasının sebebi dünyayı simgeler. İçindeki ziller de o dünya içindeki insanları simgeler. Şimdi Erbani solusuyla programımızı kapatacağız. Eşime, kardeşime ve sevgili Muaz'a çok teşekkür ederim. Haftaya tekrardan başka bir konukla buluşmak üzere. Her daim müzikle ve muhabbetle kalın.

0: sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanında geçiyorum.
1: Sevgili Barbaros, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar. Var mı senden bir tane daha
1: var mı? Bana senin gibi bakar mı? Yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum.

0: Bu yukarı Fırat bölgesine ait bir eser tabii bu eser. İşte Urfa'da filan ve o bölgede çok fazla icra edilen bir eser. Ama işte bu yukarı Fırat Havzası gerçekten çok fazla böyle himaye edilmiş. Ta Osmanlı dönemlerinden kalan böyle bir himaye yurdu orası. Bir koridor
1: Evet.
0: başladığınız zaman bir kültürel şey var, bir ağırlığı var, bir gideri var yani oranın, o bölgenin. Fırat'la alakalı epeyce türküler yakılmış yani.
1: Ya.
0: Fırat'a ait çok güzel türküler var.
1: Bu da en
0: O da
1: güzellerinden bir
0: onlardan bir
1: tanesi, değil
0: tanesi,
1: mi?
0: evet.
1: Özbek Hoca zannediyorum
0: Özbek Hoca, evet.
1: derliyor.
0: Allah
1: Aynısının
0: selamet
1: hocam
0: versin.
1: malumunuz bir de kaynağın bir versiyonu var.
0: Tabii. Burada tabii Fırat'ın benzer işte bölgesel çok fazla şeyleri var. Yani çeşitlemeleri var. Çok güzel türküleri var. O da bunlardan bir tanesi. Hafız Saadettin Kaynak Mardin'de askerlik yapmış o
1: Evet.
0: bölgede. O bölgeyi taramış ve görmüş, tanımış. Yani oranın o kültürel yapısını keşfetmiş.
1: Evet. Belki bilinmiyordu çoğu ve hepsi, yani bütün ne varsa orada heybesine koyup
0: Keşfet.
1: İstanbul'a getirdi.
0: Yani bilemiyoruz onu
1: Evet.
0: tabii ama yani
1: Evet.
0: ben onun bestekarlığından asla şüphe etmem.
1: Estağfurullah tabii.
0: Öyle bir şeye
1: Mesele o değil.
0: haddim bile değil
1: Evet.
0: ama o duyum işte önemli.
1: Evet.
0: Yani oradaki o giderleri keşfetmiş olması,
1: Tabii.
0: oradaki o üslubu
1: Melodik
0: keşfetmiş
1: yapıyı.
0: olması, tabii
1: Evet.
0: melodik yapıyı keşfetmiş olması onun için çok büyük bir kazanç yani.
1: Ya.
0: Ona şükranlarımızı sunuyoruz. Yani böyle bir
1: Kesinlikle.
0: eserleri taşıdığı için, yaptığı
1: Ya,
0: için
1: ya.
0: o başka bir şey. Ama insan işte dediğimiz gibi daha önce de konuştuk. Bir bestekar

0: ruhunda olan bir insanın gittiği bölgelerden algısı
1: Tabii.
0: mutlaka vardır.
1: Beslenecek
0: Mutlaka
1: hocam,
0: almıştır.
1: beslenmeden
0: Evet,
1: olur mu?
0: tabii.
1: Ya.
0: Öyle bir hal mutlaka yaşamıştır hoca.
1: Tabii.
0: Allah rahmet eylesin, ama çok kıymetli. Yani bizim için de Saadettin Kaynak çok kıymetlidir. Yani o bölge için
1: Evet.
0: onun her eserine insanlar
1: İyi ki
0: hayranlıkla,
1: askerliği orada
0: keyifle,
1: yapmış
0: tabii
1: diyorsunuz yani o
0: keyifle.
1: tarafta.
0: Ama bölge taramaları da var işte. Mesela Mardin'de askerlik yapıyor ama işte Diyarbakır'a
1: Diyarbakır
0: geliyor,
1: tabii.
0: belki
1: Elazığ
0: Harput'a gelmiştir
1: tabii.
0: veya diğer Antep'e, oraya buraya
1: Muhakkak.
0: derken o bölgelerde Allahu alem
1: Eyvallah.
0: bir teşhiki mesaisi olmuş ki,
1: Boş durmamış mübarek
0: yani
1: ya.
0: evet, dolmuş.
1: Ya.
0: Sinesini doldurmuş yani.
1: Müthiş,
0: Evet,
1: müthiş.
0: evet. Şimdi sıra geldi benim hocama, Allah rahmet eylesin, Enver
1: Ya,
0: Demirbağ.
1: ya.
0: Enver
1: Ondan
0: Demirbağ.
1: çok bahsetmeniz lazım efendim. Biz
0: Evet,
1: dinlemek
0: inşallah.
1: istiyoruz.
0: Evet,
1: Evet.
0: bahsedelim. Ama önce ondan Harput Divanı dinleyelim.
1: Dinleyelim.
0: Evet.

0: Enver Demirbağ.
1: Evet, hocanız.
0: Evet, Allah rahmet eylesin. 17 yıl Ankara'da o süre içerisinde sürekli işte o bölgeye ait kendi dağarcığında kendi öğrenmiş olduğu bütün eserleri
1: Radyoya aktardı.
0: kendisinden de derleme imkanım oldu.
1: Eyvallah.
0: Allah rahmet eylesin. Ama ben onun kişiliği hakkında biraz konuşmak isterim. Yani bir eğitime müstahak olmayan bir insanın bu kadar bir kabiliyete haiz olması akıl alacak iş değil yani. Şimdi Enver Demirbağ yakınları tarafından işte o dönemin beyleri tarafından işte Ali Bey diye bilinen bir zat-ı muhteremin destekleriyle bunlar bütün külliyatı ezberlemişler. Bir hoca tutuyorlar bunlara. Sesleri var. İki kardeşler. Biri Paşa Demirbağ, biri Enver Demirbağ. Bunlar gece gündüz meşk ortamında böyle sürekli işte hep bahsettiğimiz o hanende geleneği usulü, işte ustanın yapmış olduğu, ustanın tertip etmiş olduğu tavsiyelerine uyarak şu anki hafız denilen bir hafızdan bütün o külliyatı meşk etmişler. Yani daha sonra Hafız Osman Bey diye bilinen Harput'un çok önemli, mümtaz bir kişiliği olan o şahsın alınmış bütün makara bantlarını da dinleyerek tekrar eski dinledikleriyle mukayese ederek işi tasih etmişler.
1: Ya.
0: Bütün külliyat ezberindeydi yani. Rast gazelden, ya bütün makamların mutlaka bir gazeli
1: Gazeli
0: vardır. Ya bütün bu gazellerle beraber türküleri, hoyratları bunların hepsi bir terkiptir.
1: ya.
0: Yani
1: Çok büyük bir hizmet hocam.
0: tabii
1: Nedir bu?
0: bu terkipler içerisinde yani bilmediği, okumadığı, okuyamadığı bir tane eser yoktur.
1: Ya.
0: Böyle bir kabiliyet. Onu bırak bir de İstanbul şarkılarına, İstanbul gazellerine olan maharetini sana anlatsam inanamaz. Eseri bir defa dinlerdi.
1: Celal Güzel ses gibi. O da
0: Evet.
1: çok
0: Bir
1: güzel okuyor.
0: defa dinler, o
1: İstanbul
0: eseri
1: Gazelleri.
0: hemen hıfzeder. Biz mesela birçok şarkıyı ben ondan öğrenmişimdir. Yani
1: Aynen bu şekliyle okunuyor değil mi hocam? Mesela şimdi bunu siz okusanız
0: evet.
1: aynen bu şekilde
0: Tabii
1: okuyorsunuz.
0: mecbur
1: Ya.
0: yani hiç bu kural değişmez çünkü bu başka bir muhafazakarlık.
1: Evet.
0: Bunu değiştiremezsin. Ta Artukoğullarından bugüne kadar intikal edip gelmiş bir yapı bu.
1: Ya.
0: Yani burada hiçbir şekilde eserin kendisini değiştirme şansın yoktur.
1: Ya
0: Hiçbir
1: çok
0: şekilde.
1: enteresan.
0: Ne çalımında, ne saz bahsinde, ne de okuma biçiminde değiştiremezsin. Yani böyle bir şansın yoktur. Onu o terkibi baştan sona kadar adam akıllı ya ezberleyeceksin, öğreneceksin, okuyacaksın veya okumayacaksın.
1: Evet. Arada ben böyle okudum falan
0: Yo
1: yok
0: öyle
1: burada.
0: keyfe
1: Evet, bu
0: keder bir
1: başka bir
0: şey
1: şey.
0: yapamazsın. Hayır, asla öyle bir
1: Evet.
0: şey yok. Böyle bir şey asla müsaade etmezlerdi. Ve de
1: Evet.
0: çok büyük tenkit, büyük bir sıkıntı
1: Evet.
0: çıkar yani. Onu
1: Ama
0: hemen
1: belki bu sayede tam anlamıyla gelebilmiş bugüne işte.
0: işte yani bu
1: Ya.
0: muhafazakarlık sayesinde gelmiş.
1: Evet.
0: Eğer işte bırakılsaydı kendi haline, işte
1: Evet.
0: Allah rahmet eylesin. Bunlar bu işi hıfzettikleri için yanlış ve doğru ayırt ediliyor yani. İşte o
1: Ya.
0: Femi Muhsin ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyordu. Eserin en doğrusunu ondan duyabiliyorduk yani.
1: Ya.
0: Çünkü bir geleneğe tabi. O gelenek çerçevesinde kendisini oluşturmuş, öğrenmiş. Rahmet olsun. Yani ben çok istifade

0: ettim
1: Ne
0: kendisinden.
1: mutlu
0: Evet.
1: öğrencisi olmuşsunuz siz de.
0: Ya
1: Ne
0: burada
1: güzel bir şey.
0: Ankara'da 2010 yılında da Hakk'ın rahmetine kavuştu.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Çok meziyetli, çok vasıflı bir sesti. Mesela Münir Bey'in okumuş olduğu Aheste Küreklerini sana yemin ediyorum ki bir Hakk'ın noktasına kadar okur.
1: Tabii. Aynı
0: Hiç
1: şekilde.
0: eksiksiz, evet.
1: Ya.
0: Hafız Burhan'ın gazellerini, yani bütün onları kusursuz okurdu.
1: Ya. O
0: Ve
1: tarafa da uzak kalmamış
0: ya,
1: yani.
0: ama işte
1: Ya.
0: İstanbul ve hemdem olmuşlar, gelmişler İstanbul'da o zaman.
1: Ya.
0: İşte bakın, Safiye Ayla'yla oturmuşlar, Müzeyyen Hanım'la oturmuşlar. Müzeyyen Hanım çok yalvarmış
1: Evet.
0: Emir abiye.
1: Evet ya.
0: Ne olur işte
1: Bahsetmiştiniz.
0: İstanbul'u terk etme, burada işte
1: Burada kal.
0: gel benim gazinomda program yap falan diye çok ısrar etmiş. Ama varlık sahibi oldukları için de bu işe çok fazla böyle meyletmemişler. Yani
1: Evet.
0: sıkıntıya sokmamışlar kendilerini. Eğer
1: Ya.
0: İstanbul'da yaşamış olsaydı
1: Ya.
0: döneminde, ben bugün başka bir şey konuşuyor
1: Tabii.
0: olurduk yani.
1: Yani şimdi bu kayıt malumunuz hani ev
0: Tabii
1: ortamında
0: tabii bu
1: yapılmış bir
0: stüdyo kaydı
1: kayıt.
0: değil, bu
1: Düşünsenize
0: bir
1: böyle bir kaydın doğru bir ortamda yapıldığını yani müzik
0: tabii.
1: açısından, kalite açısından
0: Tabii.
1: bambaşka bir şey olurdu
0: Evet, Allah
1: yerleri.
0: rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Feryat ediyor bir gül için bülbülü şey daha.
1: Ya.
0: Münir Nurettin Selçuk.
1: Okuyor değil mi?
0: Evet.
1: Elazığ'dan İstanbul'a gelelim.
0: Evet.

0: hükmünü icra ediyor işte
1: Sen ne
0: kanun.
1: yaparsan yap,
0: Tabii.
1: kanunu icra
0: Muhabbet.
1: hükmünü icra ediyor.
0: Evet. Bunun tabii Hafız Kemal'in gazeli de var aynı
1: Evet,
0: sözlerle.
1: aynı
0: Aynı
1: sözlere gazeli.
0: sözlerle okumuş olduğu gazeli de var. O da çok mükemmel, o da çok güzel. Bu da Hüseyin'i bir eser efendim. Bu eser tabii Mehmet Emin Çakıroğlu. Müzik Sufi Ziya
1: Klasik
0: Özbekkan.
1: ekolün son
0: Evet.
1: bestecilerinden
0: Evet.
1: yani. Yani.
0: Bunlar bestelenmiş. Şimdi değerli kardeşim, gene bizde emeği olan ve camiye çok büyük hizmeti olan, bizim geleneksel müziğimize gerçekten çok farklı bir anlayış, çok farklı bir çeşitlilik getiren, icra biçiminde, saz çeşitliliği bakımından çok büyük, büyük katkıları olan çok büyük bir hoca. Mehmet Özbek Hoca.
1: Ya.

0: Kendisine sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum buradan.
1: Amin efendim.
0: Yani bizim o şark üslubunu, o şarkın bütün geleneklerini yapmış olduğu programlarla da duyuran, bu insanlara tanıtan hoca çok büyük emek vermiştir bizim bu camiamız. Yani Türk geleneksel müziğimiz için halk müziğine olan katkısı gerçekten çok fazladır.
1: Ya.
0: Çok fazla derlemeleri vardır. Gene o gayretleri içerisinde kendisinin fehmettiği Ziya Paşa'ya ait bir sözü, makam Urfa diye bilinen, bütün Arabistan coğrafyasında Urfa makamı
1: Urfa
0: diye
1: makamı.
0: bilinen, Urfa makamı diye geçen, ismiyle müsemma olan bir eseri uyarlamış hoca. Ziya Paşa'nın sözüyle bir divan oluşturmuş hoca.
1: Urfa
0: Urfa
1: Divanı.
0: Divanı.
1: Mehmet Hoca aynı zamanda benim de hocamın, Vefik Ataç, siz de iyi tanırsınız,
0: Evet, iyi
1: İstanbul'u,
0: tanırım.
1: Urfalı'dır o
0: Tabii,
1: da.
0: evet.
1: Onun çok yakın arkadaşı. Onun sayesinde, onun bir anma töreninde, Vefik amcanın, hocamın vefat için bir anma töreninde onun eserlerini okuduğumuzda kendisi de şereflendirip Vefik Ataç'ın bir eserini okumuştu. Orada elini öpmek nasip
0: Ha,
1: olmuştu.
0: maşallah ne güzel.
1: Çok kıymetli bir
0: Evet,
1: insan,
0: çok
1: çok
0: çok çok
1: önemli bir
0: emektardır.
1: yolumuz.
0: Allah hayırlı uzun ömürler versin
1: Amin.
0: hocamıza. Hocamızın Urfa Divanı bir dinleyelim.
1: Evet. Çok güzel kayıt bu.

0: Çok güzel.
1: Urfa Divanı oluşturulmuş, hocanın işte şahsi gayretleriyle
0: Terkibi,
1: yapılmış
0: evet.
1: terkibi.
2: Hocaya ait.
1: Hocanın birçok böyle yapmış olduğu denemeleri var, türküleri de var. Bütün bölgeye hakim olduğu için, bütün Anadolu karakter tavırlarının tamamını aşağı yukarı bildiği için ona da beste yapmak hiç de zor değildir, Allah alem. Yani Allah hayırlı ve uzun ömürler versin diyelim, ne diyelim.
0: Amin efendim.
1: Evet, değerli kardeşim.
0: Şimdi ne okuyoruz hocam?
1: Efendim, şimdi programımızdan ayrılırken asırlık ezgiler programında tekrar tekrar buluşmak ümidiyle diyelim. Ne feryat edersin divane bülbül, ve arkasından çok güzel yine bir İstanbul türküsü ekleyelim. Aksadeler giymiş aman boylu boyunca.
0: Eyvallah. Erzurumlu Emrah'ın sözlerine bir Elazığ türküsü değil mi?
1: Eyvallah.
0: Tamam.
1: Evet.

Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor, bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor, bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor, okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar, aileyle köklenir, nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak, hikayemiz yarım kalmayacak.

0: Efendim çok çok teşekkürler ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yine bir Aslı olan şarkılarda orkestram ve ben sizlerle birlikteyiz. Hicaz bir eserle açtık. Ey çerhi sitemgâr. Allah'ım günümüz Türkçesinde ey zalim felek. Ağlayan gönlüme dokunma. Ayrılık acısından ettiğim feryada dokunma diyor. Gerçekten çok özel bir eserdi. Çok teşekkürler ediyorum ama çok heyecanlandım biliyor musunuz? Bu eseri ilk okuduğumda 18 yaşındaydım. Bakın ilk öğrendiğim eserlerden bir tanesiydi. Ve bugün okumak nasip oldu ikinci kez. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ama çok heyecan verdi bana. Sevgili şefimle Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde bunu birlikte geçmiştik. Hatırlar mısınız şefim?
1: Bu şarkıları heyecan duymazsak zaten
0: değil
1: bir
0: mi?
1: Problem vardır.
0: Değil mi? Çok haklısınız. Peki. Şimdi çok değerli bir konuğum var. Kendisi Bingöllü. Böyle karayağız bir delikanlı düşünün. Aynı zamanda çok güzel, mutlu bir yuvası var. Üç çocuğu var. Hatta üç kız babası. Muazzam bir şarkılar söylüyor. Acayip bir sesi var. Ama bir de üstüne arabesk ve fantezi müziğin, halk müziğinin en yakışıklısı benim kardeşim. Yüksek alkışlarınızla efendim. Erkam Aydın.

0: yara.
1: Ya çok güzel iyi ablam. Yaptım lan, ne güzel. Tabii sahne sanatçısı olunca hemen böyle sözler değişiyor, olay değişiyor.
0: Muhakkak ki bulunduğumuz platform, stüdyo Türkiye'nin en köklü ailesi. Burada kelimelerime çok daha dikkat ediyorum. Bravo. Ama tabii sahnede,
1: ben her zaman öyle
0: sahnede okuduğumuz şarkılarda bazen böyle değişiklikler yapıyoruz.
1: Gerekiyor, bak güzel oldu işte. Nasılsın, nerelerdesin, ne yapıyorsun, anlat bakalım biraz.
0: Güzel ablacığım, çok iyiyim. Demin de bahsettiğin gibi 3 tane kızımla.
1: Maşallah, şu yaşları beraber. Kaç oldu Erkan?
0: Beni şu an izliyorlar. Aliye Mina, Ecelina, Karaca Sina. Hepsinin iki ismi
1: var. Ne güzel, biliyor musun benim de senin iki ismin var mı?
0: Bizim Abdullah Erkam var. Aydar.
1: Erkam, değişik evet. Bak. Kim koymuş ismini?
0: Babam, o da şu an izliyor ellerini. İki elinden öpüyorum annemle.
1: Biz de, ben de öperim anneciğin de babacığın.
0: Peygamber Efendimizin, yani ilk Müslüman olan kişinin ismi Darul Erkam. Hani Peygamber güzel. Efendimiz işte Hira mağarasından ayetleri Erkam'ın evine getirip oradan İslamiyet yayılıyor.
1: Ne kadar güzel bir isim. Ailen de tabii ki İslamiyet'i çok derinden hisseden bir aile, ben biliyorum.
0: Babam evet.
1: O sebeple de gayet güzel bir isim seçmiş. Sen de evlatlarına nefis isimler seçmişsin. Allah ömürlerini
0: amin,
1: uzun etsin.
0: Amin, amin,
1: yuvanda
0: ablacığım.
1: Huzur diliyorum sana
0: amin,
1: canım benim.
0: Amin ablacığım, amin inşallah.
1: Şimdi terledim biraz, sana dur bir peçete vereyim. Seni bir dinlendireyim, bu arada ben bir şarkı söyleyeyim.
0: Peki, ben de dinliyorum.
1: Tamam mı? Sen böyle bir tempolu girdin.
0: Evet.
1: Bakalım sırada çok güzel bir eser var. Sözleri Celal Erten'e ait, bestesi Kadri Şençalar'ın. Ah edip inlerim gurbet elinden. Buyurun.

0: Ağzına sağlık ablacığım.
1: Ay, değil mi? Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan
0: yar olmadıkça.
1: Gerçekten öyle. Çok güzel bir eser. Beni böyle alıyor, bir yerlere götürüyor. Gerçekten neyleyim yani? Ana yok, baba yok. Kolay değil yani, anladın mı? Beni çok hüzünlendiriyor. Böyle şu sıra o kadar çok değerlerimizi kaybettik ki. Bunlardan bir tanesi. Biz geçtiğimiz hafta Yeşilçam şarkıları yapmıştık.
0: Evet.
1: Sevgili arkadaşım Eda Karaytu ile birlikte. Ve Türkan Şoray'la Kadir İnan'ın birlikte oynadıkları filmlerin müziklerini seslendirmiştik. Evet. Bazıları da onlardandı. Ay Selvi Boylum Al Yazmalımı şöyle bir hatırlayalım. Ve çok büyük oyuncu, çok büyük bir karakter gerçekten. Türk sinemasına adını altın harflerle
0: kesinlikle
1: yazmış.
0: Kesinlikle 7'den 70'e herkesin hayranı
1: oldu. Ve 7'den 70'e gerçekten herkesin hayranı oldu.
0: Bir de abla şöyle hayatı boyunca onurlu yaşayıp onurlu ölmek her babayiğidin de harcı değil. Kadir İnanır onurlu yaşadı,
1: gerçekten
0: dik yaşadı, öyle. Dik öldü, onurlu öldü. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Amin. Hadi bu biraz daha devam edin.

0: ben de. Kıyamam. Gözler dolu dolu oldu.
1: Olmaz mı? Sanatçılar alkışla yaşar ve alkışla uğurlanır diye düşünüyorum. Yüzlerce binlerce seveni akın ediyor şu anda kabri başına. Biz de ruhu şad olsun. Tüm kaybettiklerimizin ruhu şad olsun. Onlar gibi oyuncular gerçekten yetişmez. 1949'da doğmuş ve 2026'da veda etti. Ama güzel şeyler bıraktı, izler bıraktı.
0: Çok izlemediğin filmi yok.
1: Değil mi? Ve bir şey söyleyeceğim sana. Sana şimdi baktığımda oyunculuk da yapıyor sevgili arkadaşım, kardeşim, evet. Erkam Aydar. Şöyle bir baktığınızda böyle yok mu o Kara Yağız, bir hani Kadir İnanır'ın o gençlik halleri? Ben mi yanılıyorum? Hani benim kardeşim diye
0: beni
1: bana mı öyle geliyor?
0: Sen yok de vallahi. Çok teşekkür
1: maşallah
0: ediyorum. Yani bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum
1: Rabbime.
0: Ama keşke yani gençliğini oynama şansı yakalayabilsem.
1: Sen olabilirsin.
0: Vallahi.
1: Biraz oyunculuktan bahsedeceğiz ama senin aklına bir eser geldi. Onu okuyacaksın
0: şimdi. Bu konunun
1: şimdi.
0: Üzerine bir tane çok okuyayım güzel. Ablacığım. Şu,
1: bakayım sırada ne
0: diyor
1: var?
0: Diyor ki bence şunu okuyalım ablacığım.
1: Yıllar utansın.
0: Yaşanmadan
1: diyelim.
0: Geçen
1: yıllar utansın. Erkam Aydar.
0: Kabulünü umut ediyorum efendim.
1: Tabii.

0: harika. Bayıldım, bayıldım. Nasıl? Harika değil mi? Şefim.
1: Ablacığım.
0: İlk defa değil mi böyle Erkam'la sizde?
2: Evet, ilk defa karşılaştık.
0: Birlikte şarkı söylüyorsunuz.
2: Muhteşem.
1: Teşekkür ediyorum şefim.
0: Şimdi gerçekten çok güzel bir eser. Bunu albümde okudun mu sen, Yıllar Utansın?
1: Nasip olmadı.
0: Bence kesinlikle bunun bir artık albüm yapamıyoruz ya. Hani tekli bir şey çıkabilir. Çok
1: evet,
0: da güzel olabilir.
1: Ben bu şarkıya Gülhane Parkı'nda aşık olmuştum. Küçücüktüm. Evet. Beyaz takım elbiseli.
0: Şöyle dön görsünler.
1: Beyaz takım elbiseli bir duayen çıktı ve binlerce insan Müslüm baba Müslüm. Şarkıyı da okuyamadı rahmetli. İnsanların sevgisi elinden. Bendeki yeri çok ayrıdır. Her sahnemde mutlaka yer veriyorum.
0: Bravo.
1: Değer verip çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum ablacığım.
0: Ne demek ablacığım.
1: Sizin huzurunuzda böyle bir platformda şarkı okumak şereftir benim için.
0: Gerçekten şu anda seni ilk defa belki bizim platformumuzda TRT Müzik ekranlarında gören izleyicilerimiz ya neden daha önce yoktu diyorlar.
1: Efendim ben Erkam Aydar. Efendim
0: evet,
1: ben Erkam Aydar.
0: Kendini.
1: Lütfen internete, Instagram'ınıza yazabilirsiniz. beni evet. Tanıyabilirsiniz. Evet. Bingöllüyüm. 3 tane çok teşekkür ederim.
0: Erkamcığım gerçekten güzel bir sesin var. Peki biz seni daha fazla neden göremiyoruz? Bu kadar güzel sese, fiziğe, sanata olan bu tutkuna, efendiliğine rağmen neden daha fazla tanımıyoruz seni? Birilerine küs müsün? Böyle sıkıntılar mı yaşadın? Engellendiğini düşündün
1: ya
0: mü?
1: Ya şöyle abla, bir kere bu piyasa... yani müsaadenle birkaç kelime söyleyeyim.
0: Lütfen,
1: madem böyle güzel bir soru geldi.
0: Evet.
1: Bu piyasa belli bir tekel içerisinde dönüyor. Tabii bu tekelin içerisinden sıyrılan arkadaşlarım var. Bunlar da ürettikleri eserlerle sıyrılabildiler. Henüz bana nasip olmadı. Ben burada kendime bir öz eleştiri yapmış olayım. Daha fazla üretmem lazım.
0: Bravo.
1: Daha fazla üretmem lazım. Birilerinin inadına daha çok çalışmam lazım. Ama ekran artık televizyon harici sosyal medya çok fazla hayatımızda olduğu için biz devamlı sahnedeyiz. İşte Türkiye'de ve yurt dışında şarkılar söylüyorum.
0: Evet, sahnede gerçekten oldukça yoğun çalışmalarım var biliyoruz. Ama işte biraz daha böyle...
1: Ara verip senin, diziye tekrardan dönmeyi düşünüyorum ablacığım.
0: Valla bence hiçbirisine ara verme. Sen böyle hem dizi hem şarkı söylemeye devam et. Hatta bugün bol bol şarkı söyleyelim. Senin sesini daha çok dinleyelim istiyorum
1: Şeref
0: ben.
1: Şeref duyarım güzel
0: Şimdi,
1: ablacığım.
0: Şimdi şefim bir tane ben okuyayım. Peki sizden dinleyelim dediler. Hadi o zaman.
1: Zevk.
0: Buyurun efendim. Buyurun.

0: Bence hemen devam et Perşembe gününde çeşme başında diye. Vallahi devam edin. Allah Allah. Ben okumayacağım. Oku bir tane. Hemen Perşembe gününde çeşme başındaya bağlayalım. Hadi.
1: Son hareketi yapayım mı peşine?
0: Yapacağız. Hadi. Müsaade edersen. Perşembe gününde çeşme başında. Buyurun.

0: güzel oldu. Spontane. Çok güzel oldu. Bayıldım. Ben de bak bugün sarışın oldum. Vallahi bugün saçıma peruk taktık.
1: Zarafet akıyor ablacığım.
0: Vallahi bu peruk biliyor musun? Benim biliyorsun saçlarım siyah. Koyu kestane. Doğal olmuş değil mi? Sevgili Savaş Avşar yaptı. Saçlarımı sağ olsun. Modacım da sevgili Burcu Aslan. Vallahi bu kıyafetimi hazırladı. El emeği, göz nuru. Çok büyük bir tasarım bence. Ellerine kollarına sağlık olsun. Makyüzüme de Seher Güneş'e çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tarkan. Canım şefim. Kocaman alkışlar lütfen. İzleyicilerimiz de var.
1: Şefim çok teşekkür ediyoruz. Harika valla.
0: Ve güzel orkestrasına çok çok teşekkürler ediyoruz. Ya Yıldız Tilbe'den okuyalım mı? Bir emi diyelim mi? Hadi bakalım.
1: Ablacığım.
0: Birlikte.
1: Ben de keyifle
0: birlikte dinleyeyim. Vallahi birlikte. Buyurun efendim. Yıldız Tilbe'yi de davet edelim. Gelsin, seviyoruz onu.

0: Vallahi bravo.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi?
0: Ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Orkestramı çok seviyorum. Vokalistlerimi çok seviyorum. O kadar güzel sesleri var ki ve böyle özel güzel şarkılarda ben onların da sesini izleyicilerimizin yakından duymasını istiyorum. Erkam'cığım, böyle senin gibi çok özel sesleri ağırlamaya çalışıyorum. Gerçekten herkes şu kısacık dünyada, eğer ki buradaki herkes sanat yaparak mutlu olmak istiyor. Ve ben de bu platformda hep birlikte mutlu olmak adına şarkılarımızı paylaşmak istiyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Ve ben alkışlamak istiyorum orkestramı, seni.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Değerli vokalist arkadaşlarımı, sevgili Burhan'ı ve değerli kardeşimizi.

Pir Sultan Abdal geleneği doğrultusunda yetişen Türk halk müziği ozanı Muhlis Akarsu, 1948'de Sivas Kangal Minarekaya köyünde doğdu. Küçük yaşlarından itibaren bağlama çalmayı öğrenen Muhlis Akarsu, Aşık Davut Sulari, Aşık Mahsuni Şerif gibi isimlerden etkilendi. Bir dönem TRT Ankara Radyosu'nda program yapan, eserlerinde soyadını Mahlas olarak kullanan Muhlis Akarsu, 1980'li yılların başında Arif Sağ, Musa Eroğlu ve Yavuz Top'la birlikte Muhabbet adlı aşık topluluğuna dahil oldu. 2 Temmuz 1993'te aramızdan ayrılan Muhlis Akarsu, sevgi insana yakışır anlayışıyla şekillendirdiği semah ve deyişlerin yanı sıra derlediği yüzlerce eserle Türk halk müziğinde derin bir iz bıraktı.

imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım. Umutsuz sevdanın veda buğsesi, derin bir yalnızlığın ortasındayım. Ben dünün öfkesinde, sen yarının derdinde. Ruhum hep hazan, hep zemheri. Sen uzak baharların neşesi. Aydı mevsimin rüzgarı, doğulamayız güneşi de gülüm.

Yüreğim başka söyler, dilim başka. Yine de sorgulama çok fazla. Yokluğuna alıştır beni, çarem yok. Sen benden gitmezsen, ben senden gidemem. Yüzünü ezberleyen ellerim ateşe dursun. Kokun silinsin gecelerimden. Bu sevda ömrümün vebali olsun. Sen benden gitmezsen, ben senden gidemem. Ben senden gidemem.

0: Ali abi nasıl, beğendin mi yaptığımız müziği?
1: Çok güzel. Yani provalar sırasında dinledim zaten Ümit'ciğim. Çok güzel, çok keyifli bir eser. Elinize yüreğinize sağlık.
0: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
1: Sanat da böyle bir şey zaten.
0: Evet, işte ekranda ve bizim sahnemizin vizyonunda da Sayın İbrahim Kalın hocamızın çektiği fotoğrafları da kullanıyoruz.
1: Çok güzel
0: Biz
1: fotoğraflar.
0: fotoğraftan biraz etkilendik.
1: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar hani yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.
0: Evet,
1: Çok
0: hocamızın da
1: güzel.
0: gönül gözüne teşekkür ediyoruz. Sen de şiirinle bize renk kattın ve duygunu yükledin. Teşekkür ediyoruz Ali abi.
1: Sağ ol. Buracıkta hemen çiziktirdik diyelim. Eser o kadar güzel ki Ümit için. Çok kolaydı
0: Sağ ol.
1: yazmak benim için. Elinize yüreğinize sağlık.
0: Arkadaşlarımın
1: Zaten
0: da ellerine
1: arkadaşlarımız
0: sağlık.
1: hepsi muhteşem. Takım halinde de teker teker.
0: Ali Çınar olarak senin şair tarafını ben ve birçok insan biliyor abi. Özellikle Ahmet Kaya şarkılarında. Kendine iyi bak, tedirgin, hep sonradan gibi birçok şarkısına söz sahipliği yaptın, sözlerini verdin.
1: Benim adıma çok gurur verici, onur verici bir şey. Ahmet Kaya'yı tanımış olmaktan da ayrı mutluyum. Tabii gazetecilik dönemlerinde başladı bizim tanışmamız. Yorgun Demokrat dönemi. Hatta ilk kapak olduğu müzik dergisinin röportajını yapmıştım. Ondan sonra tanıştık. İşte beğenmiş o röportajı, dedi ya sen başka şeyler yazıyor musun, şiir falan filan. Dedim evet. Dedi ki bir albümüm hazır ama sıradaki, sonrasında bak seni arayacağım falan böyle. Gerçekten bir vakit geldi ve aradı beni. İşte ilk çıkan eserlerden biridir.
0: Ahmet abi anlatmamız tabii şu dakikalara sığacak kadar bir kişilik değil. Bizim için çok özel. Ama biz senin bu eserini izin verirsen seslendirelim.
1: Keyif duyarım,
0: Bir müzik
1: keyif
0: arası
1: alırım.
0: yapalım. Sonra sohbete devam edelim.

yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle, böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenler göğüldeler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle, böyle gider mi?

İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle, böyle gider mi? Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep böyle.

0: Bir biçim ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Arkadaşlar sizlerin de. Çok keyif aldım. Çok
1: güzel. Teşekkür ederiz Ali abi.
0: Gerçekten.
1: Yani bu şarkılar tabii bizim dillerimize, tabii tüm Ahmet Kaya dinleyicilerinde pelesenk olmuş ezgiler. Ki benim işte yıllarım senin kadar Ahmet abiyle geçti.
0: Doğru.
1: 18-19 yaşında tanıştım ve yaklaşık 10 yıl kadar onunla çalışma fırsatı, onunla bir abi kardeş olma fırsatı yaşadım. Çok güzel bir dostluğumuz oldu. Ve sen de o süreçlerde
0: Hep,
1: beraberdik.
0: hep.
1: Çok güzel günlerdi. Yani ben o zaman hatırlıyorum senin stüdyoya gelmen, işte bir araya gelmemiz, yurt dışında konserlere gitmemiz.
0: Evet, yurt
1: Ne
0: dışı
1: günler ne
0: konserler
1: günler.
0: çok keyifli oluyordu. Hatta bir de Kent Ozanları diye kurduğunuz bir grup ve yapımcısı
1: Evet,
0: Ahmet
1: biz o zaman
0: Kaya'ydı o
1: konservatuvarda
0: dönemde.
1: arkadaşlarımla beraber kurduğumuz Kent Ozanları, ki o dönemi takip edenler hatırlarlar. Ahmet abi bizim ilk yapımcılığımızı yapmıştı. Güllerin İçinde diye bir albüm. Benim
0: Evet.
1: ilk besteme. Bizim için çok ayrıydı. Klibimizi çekti, yapımcılığımızı yaptı. İyi ki
0: Kesinlikle.
1: onunla yollarımız kesişmiş
0: Aynı
1: abi.
0: şekilde yani ben de bir iki cümle söylemem gerekirse hani özgürlük herkes için diye düşünen ve öyle yaşayan
1: Evet,
0: biriydi.
1: evet.
0: En yakıştırdığım şey sahiciydi o. Ne konuşuyorsa oydu.
1: Aynen öyleydi.
0: Ve hani çok star gördük ya ben magazin kökenliyim çok yani yolculuğumuzda 19 yaşından beri. Bazıları işte parlar söner. Ben Ahmet Kaya için diyorum ki o puslu sisli gecelerde de parlayan bir yıldızdı.
1: Aynen öyle ve halen de devam ediyor. Çok
0: Kesinlikle.
1: yani nasip olmaz herkese. Kent Ozanları demişken Güllerin İçinde şarkımı benim ilk bestemdir, sözlü bestem. Onu okumak isterim. Müziği benim, sözleri Emre Demirhan arkadaşıma ait. Arkadaşlarımla beraber çalıp söyleyelim mi?
0: Çok keyif alırım. O günlere de dönmüş oluruz
1: Sağ olun.
0: birlikte.
1: Evet.

0: Arkada yine perdede İbrahim Hoca'nın çektiği, İbrahim Kalın Hocamızın çektiği bir fotoğraf var. Dağlar. Dağlar bizim türkülerimizde, şarkılarımızda her
1: Evet.
0: zaman bize yoldaş olmuş bir simge. Her program için fotoğraflar seçiyoruz. Bunu da özellikle bu program için seçtim.
1: Çok güzel.
0: Yusuf Hayaloğlu'nu da anmadan geçemeyeceğim. Ahmet Kaya olunca. Yusuf abinin de çok dağlarla ilgili sözleri,
1: Şarkıları,
0: şarkıları var.
1: sözleri var, doğru
0: Var.
1: diyorsun.
0: Ben bu sefer sözleri Yusuf Hayaroğlu'nun, müziği Ahmet Kaya'ya ait olan Vur Sırtına diye bir eseri var. Biz de arkadaşlarımızla konserlerde çalarız. Onu seslendirelim. Senin de arkadaşlığın dostluğun oldu.
1: Çok çok yani çok değişik sohbetlerimiz vardı onunla böyle. İşte bazen seni çok kıskanıyorum abi falan. Yo ben seni falan. Yani ama konuşmalarda bile yani herhangi bir basit güncel bir cümlede bile öyle derinlikleri vardı ki. Yani ayrı bir yetenek. İkisinin de ruhu şad olsun. Hem Ahmet Kaya'nın hem
0: Evet.
1: sevgili Yusuf abinin.
0: Bu eseri seslendirelim, Vur Sırtına çalıp okuyalım abi.

0: Senin yazdığın her söz çok güzel. Ki ben
1: Teşekkür ederim.
0: seninle müzik programı yaptım. Yani konserlere çıktık beraber. Bir sürü özel günlerimiz var. Hep sonradan şarkısının hikayesini şöyle kısaca bir anlatır mısın?
1: Yani Ahmet Kaya'nın o üretkenliği zaten modası okuyordu insanı. Neler çıkartabileceğini besteci olarak biliyordum. Ya ben şeyden örnek vereceğim. Atilla İlhan'ın şiirleri çok zordur. Onları bestelebiliyorsa bir sanatçı her şeyi yapar durumu. İşte Kilyos falan, Açık Hava falan bağlama elinde. Böyle bir hani bağlama yanımda gözüm durum olduğunda ben bilirdim. Bir dolaşıyor. Hep sonradan o başı yalnızca çalmaya başladı. Dedim Ahmet abi devam et durunca. Dedi ki devamı yok.
0: Senden bekliyor
1: Tabii
0: tamamlamak.
1: sen de dedi ki o zaman yaz ben de devamını getireyim. Yazarım devamını getir vesaireyle başlayan. Aslında şiiri çok uzundu. Ama o kadar hani yeterli geliyor ya bazen. Hani çok basitmiş gibi, herkes yazarmış gibi geliyor bazı sözler. Tek dizelik şiirleri vardır Japonların. Çok değerli bulurlar onlar. Benim için şarkı aslında tek dize. Ne sen Leyla'sın ne ben Mecnun. Orada bitiyor.
0: Çok
1: Yani
0: güzel.
1: aşk var bitti, aşkı hiç yaşayamadık, aşık olamıyoruz gibi. Herkes herhalde o yüzden benimsedi. Ahmet abi de çok güzel, çok iç söylüyordu gerçekten. Yani benim de çok sevdiğim bir şarkı çıktı ortaya.
0: O zaman hem şiirini senden dinlemiş olalım hem de eseri çalıp söyleyelim izninle.
1: Naçizane keyif alırım.

Ne sen bulutsun, ne ben yağmur. Ne sen mağrur, ne ben mağrur. Hüzünlü bir akşam, susmuşuz, durgunuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan gelir aklım.

0: Ali abi ne besteler değil mi?
1: Ne
0: Tamam,
1: besteler.
0: söz sen, Yusuf abi, Atilla İlhan, nice şairler var farklı. Ama besteler de çok kuvvetli. Yani Ahmet
1: Çok.
0: abinin o, yani herkes ezberledi, herkes okumak istiyor, çalmak istiyor. O eserlerden bir tanesini daha çalacağız şimdi izinle. Sözler yine Yusuf Ayaloğlu'na ait. Hani benim gençliğim nerede?
1: Çok güzel. Çok güzel bir eser. Bir dörtlüğünü naçizane okuyabilirim
0: Çok
1: ben.
0: seviniriz abi.
1: Hadi
0: Seve
1: bakalım.
0: seve.

Bilyecim nerede? Bilyelerim, topacığım. Kiraz ağacında yırtılan gömleğim. Çaldılar çocukluğumu habersiz. Penceresiz kaldım anne. Uçurtmam tel örgülere takıldı. Hani benim gençliğim nerede? Hani benim gençliğim?

0: programımızın sonuna geldik Ali abi. Tabii programımızda birbirinden değerli sanatçılarla beraber çalıyoruz, söylüyoruz. Ben
1: Kesinlikle.
0: onların isimlerini de söylemek, tekrar zikretmek istiyorum. Piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat Süngü, kontrbasta Sertaş Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkpazu ve davulda Ömer Aslan. Bunlar benim çocukluk arkadaşlarım ya da uzun zamandır beraber çalıştığım arkadaşlarım. İyi ki onlarla beraberiz. Ümit Yılmaz ile doğaçlama ve konserlerimiz her zaman beraber oluyoruz.
1: Çok güzel bir takım oluşturmuşsun. Hepsinin eline sağlık.
0: Sağ olun.
1: Çok başarılılar.
0: Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Bu keyfi ortak oldum. Ortak ettiniz beni.
0: Senin de
1: Çok keyif aldım.
0: projelerinde, yaptığın işlerde başarılar diliyoruz abi. Yolun açık olsun.
1: Teşekkür ediyorum. Yayın hayatınız uzun ömürlü olsun
0: Ah,
1: inşallah.
0: inşallah. Çok teşekkür ederiz.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde Jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede? Ben orada.
1: Seyahate gelenler yaşadık. Jest'ini her yere taşıdık. Mest oldu. Bankartın Jest oldu.
0: En çok Jest yapan kart. Jest kart.
2: ...6 Temmuz arasında BİM'de kiraz 195 lira yerine 99 lira.

Bu dünya yalan derler. Değildir. Bu dünya yalan değildir. Nedenli büyük bir hakikat olduğunu gitme vakti gelince anlayacağız. Dünya hakikattir. Zira bu hakikate gelişimizin gayesi hangimizin daha güzel işler yapacağının tespit sınavına girmektir. Cenneti, Hakk'ın rızasını başka nerede kazanabiliriz ki? Tabii ki bu dünyada. Ahiretten kazanarak gelmedik çünkü. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Ve bizi cehennem azabından koru. Koru bizi huzuruna kul hakkıyla gelmekten. Nefsimizin batağına aklımızı çelmekten. Koru bizi kelime-i şehadetsiz ölmekten. Hesap günü cümlemize müjdeler ver ya Rabbi. Amin. Semavi hisler başlıyor. İyi ki tekrar merhaba.

0: Efendim, bugünkü konuğum çok kıymetli Memduh Özyalbaç. Hoş geldin Memduh abi.
1: Hoş bulduk.
0: Ağzına sağlık öncelikle.
1: Teşekkür ederiz. Sizin de ellerinize ağzınıza sağlık.
0: İstiyorum ki, eyvallah, hemen böyle bir sohbet alsın bizi. Her başlangıç ilerlemenin bir yoludur. Sen de müzikle başlamışsın hayatına ve öyle idame ettiriyorsun. Yolunu da seçmişsin. Yani geleneksel Osmanlı musikisi ve dini musiki. Bu yolda varmak istediğin menzil, adres neresi abi?
1: Musiki malum şair Nabi, büyük divan şair biz şöyle tarif ediyor. Musiki hikmete dair bir fendir, bilene bilmeyene ruşendir. Eyvallah. Buradan iki şeyi anlıyoruz. Birincisi, bilsin veya bilmesin, herkes bu musikiden bir şekilde tesir alıyor. İlk sözünden de şunu anlıyoruz. Hikmete dair bir fen musiki. Demek ki bizim de musikiyle, hikmetle aramızda bir bağ kurma açısından musikiyle meşgul olmamız söz konusu.
0: Aslında her insan müzikle iç içe, yani müzikle yaşayan bir varlık insan. Müzik sevmeyen bir insan olabilir mi?
1: Sevmediği bir müzik olsa dahi ondan bir tesir alıyor sonuçta. Ondan etkileniyor. Demek ki ses ahenkli olduğu zaman da bir tesir ortaya çıkarıyor. Ahenksiz olduğu zaman da bir tesir ortaya çıkartıyor.
0: Kesinlikle öyle. Ahenk hayatımızın her yerinde. Yani tabii biz ona öyle bakarsak aslında. Ve bu ahenkle hayatımız güzelleşiyor, renkleniyor, tat buluyor. Eğer izni olursa hemen böyle bir eser daha yapalım.
1: Nasıl isterseniz.
0: Tekrar sohbet ederiz, olur mu?
1: Tabii ki.
0: Eyvallah.

0: Ağzına sağlık abi.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Efendimizin doğumunu anlatan bir nutku şerif malum. Şimdi musikimiz hakkında biraz böyle sohbet edelim istiyorum Mehmet abi. Musiki de asli kaynaklarımızın popüler kültüre yenik düştüğünü, değer kaybederek yenik düştüğünü düşünüyor musun? Yani bu bir zafiyet mi sence?
1: Rahmetli Emin Işık hocayı da yad etmiş olalım. Ondan işittiğim bir söz vardı. Eyvallah. Bir medeniyetin, bir kültürün en kemal noktasına gelmesi ilk önce musikisiyle olur demişti. Bunun bozulması da, yozlaşması da önce musikide kendini belli etmeye başlar demişti. Yapmamız gereken bu özden kopmamak. Güncelleyeceğiz tabii
0: özümüzü
1: ki sanatı.
0: Tutmak.
1: Tabii ki sanatı güncellemek, kendi yaşadığımız çağa göre
0: kesinlikle
1: yapmak
0: öyle.
1: Çok güzel bir şey. Bakın burada her kültürden enstrümanlarla toplaşıp
0: kesinlikle
1: beraber bir müzik yapıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Çok keyifli bir şey.
0: Kesinlikle
1: ama
0: öyle.
1: Özünü de muhafaza ediyoruz.
0: Özünü muhafaza
1: aynen
0: ettikten
1: öyle
0: sonra
1: onu kaybetmiyoruz.
0: Küçük dokunuşlar lezzet katar diye
1: ve
0: düşünüyorum.
1: Ve bunu güncellemek de gereklidir.
0: Kesinlikle öyle.
1: Kendi zamanımızın sound'unu, müziğini ve imkanlarını kullanmamız
0: kesinlikle
1: lazımdır.
0: Öyle. Biz mesela bu programda malum üzere armonik sazlarla biraz daha böyle bütünleştirip ilahilerimizi bir de böyle
1: çok
0: bir
1: güzel
0: sound'la seyircilerimize duyuralım istedik. Hazırsak eğer bu sound'umuzu bir de senin sesinden yeni bir eserle dinleyelim, olur mu?
1: Hay hay.
0: Eyvallah.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür abi. Ediyorum.
0: Sağ Şahane ol. Bir icraydı. Gönlüne sağlık tekrar. Şimdi meşk etmek diye bir şey var. Meşk etmek nedir Memduh abi? Yani musiki sadece teknik bilgi için kitaplardan araştırılarak öğrenilen bir şey olmasa gerek kanaatimce.
2: Meşk bizim kültürümüzde bir öğreti metodolojisi. Aslında usta-çırak ilişkisi gibi düşünülebilir. Bunu geleneksel sanatlarımızın birçoğu yapıyor. Hat sanatında da aynı şey var.
0: Eyvallah.
2: Bir sema meşk etmende de aynı şey var. Musiki'de de konservatuvarın kurulduğu yıllara kadar geleneksel eserlerimiz bu meşk sistemiyle aktarıla günümüze gelmiş. Burada meşk etmekten kastedilen şey biraz aslında tavır kazanmak.
0: Eyvallah.
2: Meşk ettiğin kişiden bir tavır almak. Büyük sanatkarımız Bekir Sıtkı Sezgin üstadımızın söylediği Femi Muhsin'den almak. Yani güzel ağız, güzel doğru ağız. Okuyuştan bir tavır kazanmak. Eyvallah. Dolayısıyla bunu yaparken şöyle bir yol izlemişler. Hocadan bir eseri meşk ediyorsunuz. Daha sonra gidip onu kendi başınıza söylemiyorsunuz. Kendi başınıza onu bir hafta boyunca çalışıp gelmiyorsunuz.
0: Evet.
2: Hoca size diyor ki sakın evde okuma, sakın evde çalışma. Hmm. Geleceksin benim yanımda tekrar okuyacaksın, başka
0: eyvallah.
2: Okumayacaksın.
0: Eyvallah.
2: Çünkü sen gideceksin evde bir hafta kendi kendine bir şeyler katıp kendi yorumunu getireceksin. Benim tavrım
0: tabii,
2: kaybolacak.
0: Kaybolmuş.
2: Dolayısıyla bizde tavır, meşkten kastımız tavır olsa gerek.
0: Eyvallah.
2: O tavrı kazanmak.
0: Kesinlikle doğru.
2: Tabii o tavrı kazandıktan sonra sen kendi yorumunu ve kendinden bir şey de ortaya
0: ama
2: koymaya başlıyorsun.
0: Ama belli bir seviyeye geldikten sonra.
2: Evet, o tavrı kazandıktan kesinlikle sonra olan öyle. Bir şey.
0: Şunu da ekleyeyim Memduh abi.
2: Lütfen.
0: Aşk olmadan meşk olur mu?
2: Olmaz.
0: Eyvallah.
2: Bunu zaman, zaten buyurduğun gibi söylemişler.
0: O zaman aşk için yeni bir eser geçelim.
2: Hay hay.
0: Eyvallah.

0: Efendim, can ellerinden gelmişem diye bir ilahi vardı malum, biraz önce icra ettik. Biraz farklı bir aranje yaptık, çok güzel oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Sevgili Memduh abi, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Programımızın sonuna doğru geldik. Ben isterim ki söylemek istediğin son cümlelerini alayım ve kapanışa doğru geçelim istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum davete layık gördüğünüz için.
0: Estağfurullah.
1: Çok keyif aldım.
0: Eyvallah.
1: Bir büyüğümün duası vardı. Allah tesir halketsin derdi.
0: Amin.
1: İnşallah bu beraberliğimiz, muhabbetimizden de Allah bir tesir halketsin. Dinleyenler
0: Eyvallah.
1: De keyif alsın. Onlar da
0: İnşallah.
1: Mutlu olsunlar.
0: Gayemiz Çok sağ bu, olun. Amacımız bu. Çok teşekkür ederim tekrar.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Abi. Efendim, yalnızca imanımız ve yaptığımız amellerle baş başa kalacağımız o günden önce, bu dünyada yaşamak nimeti elimizdeyken, İmanla, salih amel ve güzel ahlakla taçlandıralım fani olan varlığımızı. Ve gidince o esas yerde şu müjdeyle karşılaşmak için hayatı tüm benliğimiz ile Allah'a teslim olarak yaşamayı azmedelim. Taha 75'te Yüce Allah, kim ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse işte onlar için yüksek dereceler vardır buyurmuştur. İşte müjde bu. Efendim, ömrünüz uzun, hayırlı, sağlıklı, huzurlu sürsün. Hoşça zatınıza, hoşça bakınız. Allah'a ısmarladık.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bir adım Hande.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bir adım önde.
7: 27 Haziran 3 Temmuz arasında BİM'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.

0: Sizlere Üstad merhum Munus Akarsu'dan bir türküyle merhaba dedik. Bugün dost yaralanmış dedik. Zamaneyi açtık efendim. Ne diyorsun sevgili Uğur?
1: Evet, açtık gördüğünüz gibi zamane açıldı.
0: Evet.
1: Muhabbet açıldı. Ve tüm değerli zamane ekibi burada sizlerle birlikte efendim. Seyircilerimizin karşısında sizlerleyiz efendim. Çok sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz zamaneye.
0: Evet. Kocayörük, nereye gidiyorsun?
1: Sen bana bırakırsın mı her yere giderim. Yani öyle bir...
0: Aa, doğru, sana yetişmek çok zor ama
1: Teşekkür ederiz.
0: sen bir söyle bakalım rotamızda neler var?
1: Şimdi bugün ilk olarak Balıkesir Sındırgı'ya gideceğiz efendim. Meşhur Sındırgılı kardeşler bilenler vardır belki o bölgenin üstatlarından. Ali ve Abdullah Akgün'den Haccam çaylar yaptın mı diyeceğiz önce. Onu demeden önce de çok uzak değil Uşak'tan, Banaz'dan misafirlerimiz var. Halk Eğitim Merkezi aramızda.
0: Hoş geldiniz
1: Sağ
0: efendim.
1: olsunlar. Bu hafta bizleri yalnız bırakmadılar, oradan geldiler. Bu eseri de onlara hediye etmiş olalım.

0: Yakın bölge kültürü olarak.
1: Armağan olsun.
0: Sağ olun. Sındırgılı kardeşlere de buradan selam yollayalım. Ve bölgeye, tüm bölgeye selamlar gönderelim efendim. Tabii Haccam Türklerde olmazsa olmaz. En fazla geçen isimlerden biri, kız isimlerinden biri Haccam. Özellikle Ege yöresinde bakarsanız Haccam çok fazla geçer. Tüm Haccalara hediyemiz olsun bu. Aramızda varsa bilmiyorum Hatice'ler. Arkasından da Orta Anadolu diye geçiyor. Pınar'ın başında Destin varmış. Ama ben küçükken Burdur köy düğünlerinde de bunu duyardım hep. Yöresi artık Türkiye'ye mal olmuş bir türkü diyelim. Pınar'ın başında Destin varmış diye. Türküyü de arkasında bağlayalım bakalım efendim. Şöyle gımıldanmak isteyenler de yerinde şöyle hafifçe gımıldanabilir. Sıkıntı yok. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Haydi çalalım söyleyelim.
0: Bir ki, bir ki, bir ki, son.

Sinirli'ye, Kutahya, Balıkesir'e, Manisa'ya, her yere selamlar. Şimdi başında kısa bir intro var. Onlar kendi işlerinde hallediyor onu. Biz karışmıyoruz şimdi. Haydi bakalım.

0: Teşekkürler, sağ olun. Allah kimseyi sevdiğinden ayrılmasın. Kimseyle de muhabbetini sona erdirmesin efendim. Benim çıkardığım sonuç bu türküden. Sağ olun, var olun.
1: Eyvallah, yaşa koca yörük. Efendim, nasıl gidiyoruz? Her şey yolunda mı? Süper. Şimdi ben Deniz bir eser seslendireceğim. Pardon, iki eser seslendireceğim. İlki Musaroğlu Üstad'dan gelecek. Dağların ardında kuzum, derdimiz gizlidir bizim diyeceğiz. Arkasından da böyle yine yerimizde fıkır fıkır oynayabileceğimiz, tempo tutabileceğimiz çok güzel bir türkü var. Dam başında sarı çiçek, Feridem diyeceğiz efendim. Bizlere eşlik ederseniz çok seviniriz. Sağ olun.

0: Eyvallah.
1: Ağzına sağlık Umut'cum.
0: Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim.
1: Tüm orkestranın eline sağlık.
0: Hadi bakalım.
1: Arada dertleniyoruz, arada oynuyoruz. Evet. Bizim bütün türkülerimiz dertli, sözleri dertli aslında. Bazen o dertli türküleri bakıyoruz oyun havası olmuş bir şekilde sindirmek için oyun havası olarak da böyle düğünlerde oynuyoruz. Bakarsanız şimdi dam başında sarı çiçek değil mi sırada?
0: Evet, bunda da bir ayrılık var ya da
1: sözleri
0: işte
1: dinlesek hepsi dertte ağlarsınız sözleri. Ama işte Anadolu böyle. Haydi bakalım.
0: Haydi bakalım o zaman biraz hareketlenelim.

0: Eyvallah. Ellerinize sağlık canlar.
1: Harika. Ederiz. Ürgüp'e de uzanmış olduk. Refik Başaran ustayı da rahmetle anıyoruz efendim. Ürgüp Nevşehir türkülerinin üstadı.
2: Ruhu şad olsun.
1: Hatta Kayseri'ye kadar uzanan bir üstad. Ondan sonra da diğer bir üstada geçelim efendim. Türküleri gerçekten Anadolu'da dilden dile yayılmış ustalarımızdan birisi. Aşık Ali Nurşani ustamızdan bir eser gelecek şimdi. Kendisine buradan saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Bir alkışlarınızla şöyle. Ve değerli oğulları Engin Nurşani'yi rahmetle anıyoruz.
2: Evet.
1: Ondan da dinlediğimiz bir eserdi.
2: Çok kıymetli bir üstadı genç yaşta kaybettik. Ruhu şad olsun. Çok da severek dinlerdim ben de Uğur. Bu türküyü de onun ruhuna gönderelim, armağan olsun. Çok da belki biliyorsunuz, ben anons edeyim mi?
0: Olur, olur tabii ki.
2: Zaman mı hızlandı, vakit bir başka?
0: Evet.
2: Geceyi kaybettim, günler yabancı.
1: Dilimiz döndüğünce söyleyeceğiz. Bu türküyü de benden isteyen değerli kardeşim, dostum Sadık Kılınç'a da buradan selamlarımı gönderiyorum.
2: Selamlar.
1: Hep beraber söylüyorduk. Dedi ki bunu benim için okur musun? Ona gelsin.
2: Haydi bakalım.

0: Arkasından bir şey söyleyecek misin?
1: Bakalım sürpriz olsun o da.
0: Hadi bakalım. İstiyorsan bozayım sürprizi söyleyeyim.
1: Yok
0: ya.
1: Bozma.
0: Peki.
1: Olmaz.
0: Tamam.
1: Yani sürpriz derken yani bir türkü tabii ki de. Sürpriz olsun. Bugün öyle içimden geldi. Sürpriz olsun dedim.
0: Hadi bakayım.
2: Son 2 3

0: Yaşa.
1: Teşekkürler efendim. Şimdi bir halay moduna geçeceğiz. Tabii bu da olduğunuz yerde halay çekebilirsiniz. Çekmek isteyenler varsa
2: buyursunlar.
1: Biz bekleriz, bakarız yani buradan. Halayı da görerek çalarız. Böyle oynayanlar, kımıldananlar oyunu mu, oldu mu, biz çalmayı çok seviyoruz yani. Enerjimiz 5 katına çıkıyor. Öyle düşünün. Olduğunuz yerde şöyle halay çekebilirsiniz efendim.
2: Vallahi eve melek olarak gidersiniz. Çekin.
1: Evet. Zaten meleksiniz ya, öyle sıkıntınız
2: Haydi
1: yok.
2: Bakalım.
1: Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Umut?
2: Ben hazırım.
1: Ama Esla yapacaktın ya.
2: Ben
1: hiç
2: hazırım.
1: Hazır gibi durmuyor.
2: Ben hazırım.
1: Haydi bakalım. Tezinesini hazırlamamış
2: sen
1: şimdi
2: say,
1: biliyor musun?
2: Ben hemen girerim.
1: Haydi bakalım. Son 2 3

0: Ömer Altuntaş.
1: Halay, halay.

0: Teşekkürler. Bu halay spontane oldu. Bu yoktu. Provada falan almadık bunları. O yüzden hatalar olduysa affola efendim. Nasıl geldi oraya? Teşekkürler. Ama ben şöyle düşünüyorum. Siz bu spontane şeyleri seviyorsunuz zaman dedi. Öyle çalışılmış şeyleri sevmiyorsunuz değil mi? Doğru mu?
1: Böyle irticalen içimizden geliyor bazen.
0: Sağ olun. Önemli olan doğal olmak. Gönlümüzden estiği gibi böyle geldi. Değerli üstadlara. Efendim? Bugün sen gımıldandın yeter işte bize.
1: Halayda gımıldanmadın mı ya? Halayda gımıldanıverdik işte.
0: O farklı gımıldanacak, anladım ben onu.
1: Bir başka programda da gımıldanıveririz.
0: Efendim şöyle üstadlara alkışlar sırayla.
1: Ellerinize sağlık. Evet. Nasıl, güzel gidiyor muyuz? Her şey yolunda değil mi?
2: Eyvallah.
1: Efendim şimdi Mersin Mut'a doğru gidiyoruz. Şu dağların yükseğine erseler diyeceğiz. Arkasından da hemen Sivas'a geri döneceğiz. Hacelobası diyeceğiz. Hep beraber çalar söyler miyiz? Hadi bakalım.

0: Sağ olun, var olun. Ağzına sağlık. Ellerinize sağlık. Hadi bakalım.
1: Şimdi Umut, kendi memleketine gidiyorsun diye düşünüyorum ben.
0: Tabii, Sivas'ta benim memleketim sayılır yani.
1: Sayılır derken?
0: 2011'den beri öyle.
1: Peki.
0: Epeydir de evliymişim. Yani yaşıma göre çok.
1: Ama şimdi şöyle de bir söylenti var. Tabii bu söylentiler sürekli bize geliyor. Tokat Yaylası türküsü aslında Kayseri'ndir, Hunat Mahallesi'dir.
0: İşte.
1: Haceli Obası ile ilgili Kırıkkale'nindir diye söylentiler var. Buna biz karar veremeyiz efendim. Bu tarihsel bir süreç.
0: Evet.
1: Ama Kırıkkale'de de Haceli Obası olarak geçen bir eserimiz diye düşünüyorum. Hı-hı. Tabii ki repertuara Sivas olarak girmiş. İhsan Öztürk hocamız.
0: Evet. Derlemiş.
1: Derlemiş, kaynaklık etmiş, repertuar almış.
0: Evet.
1: O konuları biz bilemiyoruz. Hani siz bize bu aslen şuradan türküsüdür yazdığınız zaman
0: aslında şeyde
1: ona müdahale olma şansımız yok. Tarihsel 100, 200, 300 yıllık, 400 yıllık türküler, varyant. Zaten Sivas'ta Kırıkkale'nin adı arası çok uzak, Kırşehir'in arası çok uzak yerler.
0: Değil.
1: Değil.
0: Biz Sivas'a derleme çalışmalarına gittiğimizde de sevgili abimiz Mehmet Erdoğmuş'la da bir araya geldik. Bu türküyü kendisi de Sivas'tan olduğunu, hatta kendisi de kaynak kişilerinden bir tanesi, bunu doğruladı. Ama şimdi şöyle bir şey var efendim, türküler insanlar gibi, canlılar gibi yaşıyorlar onlarla.
1: Geziyorlar.
0: Geziyorlar. Bunlara hani bu bizimdir, bu sizin değildir demek çok da doğru değil zaten. Kimin gönlünden geçiyorsa, kim o türküyü kendi gönlüne sığdırıp kendinden bir şeyler bulabiliyorsa, türküler hepimizin ortak paydaları.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şura türküsü, bu bura türküsü diye çok fazla sınırlandırmaya gerek yok.
1: O türküye en çok kim sahip çıkıyorsa efendim o türkü oranındır bence. Evet. Ben öyle düşünüyorum.
0: Hadi bakalım. Haceli Obası'nı söyleyelim.

0: Eyvallah.
1: Ağzına sağlık Umut'cum.
2: Eyvallah. Şakir ne yaptın öyle sonda ya?
1: Şakir öyle şeyler yapar.
2: Ne yaptın hiç bugün sesin çıkmıyor.
1: Şimdi ben seyircileri arada seyrediyorum. Yarısı Şakir'e bakıyor, yarısı bize bakıyor. Ne edecek acaba diye.
3: Abi bir sen...
1: Uzaklaşıyor iyice. Tabii bu taraftaydı. Bugün bu tarafa geçti.
3: Ben bir sene daha yakınım sana.
1: Yakınsın doğru.
3: Bak Berat abi bak Taner'e gitmiş. Abi beni görüyorsun değil mi?
1: Ya abi adam göndermişsin köşelere. Kendin ortaya çıkmışsın.
3: Olsun abi biz köşeleri vururuz. Ederse.
1: Bunun hazırlanması bile bir saat sürüyor. Davulu oradan bir şeyler çıkarıyor. Süpürge artı arasından bu kaşık çıkaracak. İşte böyle bir Şakir. Adıyla uyumlu.
3: Sağ ol.
1: Efendim... Biz şimdi repertuarı hazırlıyoruz. Daha bir dakika falan tutmuyoruz biz. Hani programı dolduruyoruz ama şimdi ne yazık ki dakikamızda eksiklikler var. O yüzden normalde son eserimize gelmiştik. Final türküsünü söyleyecektik sizler için. Ben şimdi bir istek isteyeyim Umut'tan. Umut'la beraber biz onu artık provasız irticalen çalalım diyorum Umut. Olur mu?
2: Vallahi ben çalarım. Hadi gönder gelsin.
1: Hepinizin bildiği bir türkü.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bir adım önde.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bir adım önde.
7: 27 Haziran 3 Temmuz arasında BİM'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.

0: Evet, merhabalar efendim. TRT Müzik ekranlarında müziğin kalbinin attığı başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal. Bu akşam yine birbirinden güzel şarkılarla, türkülerle ve dillerden hiç düşmeyen eserlerle evinize konuk olmaya geldik efendim. Biz hazırız. Umarım sizler de bu güzel yolculuğa hazırsınızdır.
0: Evet efendim, az önce sözleri ve bestesi Kemal Taşçeşme'ye ait Yüreğimden Vurdun Beni ile evet programımıza başladık. Çünkü bazı şarkılar vardır. Daha ilk cümlesine insanın yüreğine dokunur ilk cümlesi ve bu akşam da kimi zaman bir sevdaya efendim, kimi zaman bir ayrılığa, kimi zaman da dostluğa ve Anadolu'nun sıcaklığına uzanan dop dolu bir repertuar hazırladık sizler için.
1: Evet, şimdi sırada sözlerini Ali Tekin Türen'in yazdığı, bestesi de yine Kemal Taşçeşme'ye ait çok güzel bir eser var. Bazen insanın söylemediğini bir şarkı söyler İsmail. Bizim programımızın sloganı oldu bu. Ben de şarkılarla duygularımı anlatmaya başlayacağım. Git git yoluna.
0: Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım, buyurun.

0: Evet.
1: Ellerinize sağlık muhteşem orkestra. Alkışlar evet. Gelsin size.
0: Salih Sütoğlu ve birbirinden değerli orkestra arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet İsmail'cim.
0: İsmet'cim ceketin de çok güzelmiş. Ne oldu çıkardın hemen ceketi?
1: İsmet utandı. Alışık orada oturarak söylemeye. Gerçi İsmet'in programları meşhur. Şimdi güzel iki eserle başladık İsmail. Git yoluna dedik. Yolu gidiyoruz da büyüyoruz be İsmail. Hı? Yaş alıyoruz.
0: Çok şükür. Sağlıkla, huzurla. Büyüyelim
1: değil mi? Evet ama insan bazı zamanlarda büyüdüğünü daha net anlıyor. Sence en çok hangi zamanlarda evet artık büyüyoruz galiba diyoruz? Ne dersiniz?
0: Vallahi ben? Sanırım insan düştüğü zaman. Çünkü ayağa kalkmayı da o zaman öğreniyor. İnşallah biz bu yolumuzda düşe kalka en güzel şekilde Türk halkının karşısında şarkılarımızla, türkülerimizle güzel güzel tekrar hep birlikte olacağız bugünkü gibi.
1: Evet, keşkelerimiz oluyor ama iyikilerimiz de oluyor elbette. İyikilerimizin çoğalarak arttığı bir yaş diliyorum hepimize. Şimdi tam bu duyguları anlatan çok güzel bir eser gelecek İsmail.
0: Evet efendim, sözleri Ali Tekin Türe'ye, bestesi Osman Bayşu'ya ait. Yıkıla yıkıla diyoruz.
1: Allah Allah, dinleyelim bakalım. İsmail Özkan sizlerle.

0: Evet efendim, arabesk. Efendim arabesk sadece bir müzik türü değil. Bu coğrafyanın sevinciyle, hüznüyle, umuduyla yoğrulmuş bir hayat hikayesidir. Evet, başka sahnede biz o hikayenin hiçbir sayfasını eksik bırakmıyoruz efendim. Arabesk de bizim, türkü de bizim, sanat müziği de bizim. Çünkü müziğin her rengi değişse de duygusu asla değişmez. Şimdi o duyguyu Anadolu'nun kadim ezgileriyle efendim sürdürmeye devam ediyoruz. Evet, ne söyleyeceksin sevgili Canan bize?
1: Şimdi öyle bir eser var ki İsmail, benim dinlemekten de söylemekten de çok keyif aldığım bir eser. Umudu da hüznü de aynı ezgide buluşturuyor adeta. Güle yel değdi diyeceğiz.
0: Evet, sahne senin.

0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Sağ ol İsmail. Şimdi biraz tempoyu yükseltelim mi, ne dersin?
0: Vallahi iyi olur.
1: Durmadan devam edeceğiz ama.
0: Tamam. Çünkü bildiğim kadarıyla sırada 3 tane eser var. Efendim birbirine öyle bağlanıyor ki ayırmamız, gönlümüz razı olmadı ayırmaya.
1: O zaman buyurun. 3 tane birbirinden harika eser sizlerle efendim.

0: Evet.
1: Bravo. 90'lara gittik, ne de güzel oldu.
0: Vallahi çok güzel oldu. Şarkıları. Şimdi bu güzel aranjmanlar, bu güzel potpürriler uzun zamandan beri yapılmıyor. Gerçekten herhalde ekranları başında bizi izleyenler de keyif almıştır diye düşünüyorum sevgili Canancığım. Ne güzel eğlendik. Zaten müziğin de en güzel tarafı bu galiba efendim. Çünkü bazen insan bütün dertlerini birkaç şarkıda unutuveriyor.
1: Evet. Madem eğlenceden konu açıldı İsmail. Şimdi tatiller başladı. Okullar tatil oldu. Düğün sezonu açıldı. Sevgili arkadaşım İsmail Özkan da bu yaza damga vuran düğün şarkısını yaptı arkadaşlar. Hayırlısı niyetimiz.
0: Hayırlısı
1: değil mi?
0: Niyetimiz
1: o
0: şu
1: kadar
0: anda.
1: Keyifli bir şarkı olmuş ki bütün düğünlerde duymaya başladık. Ama ben bugün senden bunu canlı canlı dinlemek istiyorum İsmail. Mümkün mü?
0: Tabii ki.
1: Bu güzel orkestrayla.
0: Tabii ki.
1: Bir de şöyle bir şey var ki düğünümüzü yapacağız bugün. Ben de gelin gibi giyindim. İsmail damat gibi giyindi ama gelenek göreneklerimizi yerine getirelim diyorum. Düğünden önce ne yapılır efendim?
0: Kına yapılır efendim.
1: Kına yapılır. Önce kınamızı yakalım. Ben güzel bir kına şarkısı söyleyeyim. Ardından da İsmail Özkan'ın Hayırlısı Niyetim adlı düğün şarkısını dinleyelim diyorum.
0: Evet, sonra düğünü bana emanet
1: tamam.
0: edeceksin.
1: Hadi bakalım. Kınalar yakılsın.

0: Kınalar yakıldı. Yakınlar. Düğüne hazırız.
1: Şimdi artık düğünler, nişanlar, eğlencenin vakti. Hayırlısı niyetimiz diyoruz efendim. Evet, yeni bir single'ımız çıktı. Şu anda beğenildiğini düşünüyorum. Çünkü sözleri de tam güzel bir düğün, nişan, kına, kız isteme. Öyle güzel bir şarkımız geliyor. Evet.
0: Ben ezberledim. Yerinden eşlik edeceğim sana.
1: Evet. Hayırlısı niyetimiz efendim.

0: Boys. Hey!
1: Bravo!
2: Evet,
1: bravo,
2: artık senin düğününü de yapacağız inşallah.
1: Düğünümün şarkısını yaptın, artık sırası geldi mi diyorsun? Şarkı artık, benden, düğün
2: artık,
1: senden.
2: Artık sırası geldi yavaş yavaş.
1: Tamam, senden isterler o zaman.
2: İnşallah. Keyifle. Evet, şimdi efendim peş peşe iki çok kıymetli türkü dinleyeceğiz. Bu iki türkünün de çok ortak bir yanı var. Evet, onu sen söyle istersen.
1: Evet, iki eser de büyük usta Musa Eroğlu'nun imzasını taşıyor. Biri kendi kaleminden çıkma, biri de kendi yüreğinden. Peş peşe bağlayalım bakalım.
2: Evet, telli turnam diyor sevgili Canan.

0: Selam olsun Musa Hoca'ya.
1: Evet İsmail. Sevda hayatımızın her yerinde, hiç bitmiyor. Her şarkıda başka bir yüzünü görüyoruz.
0: Evet, çok doğru söylüyorsun. Sevda bazen bir kervana yük oluyor efendim. Bazen bir günün rengine, bazen de bir çift göze sığıyor. Evet, haydi o zaman bu güzel eserleri söyleyelim istiyorum.
1: Sevda yüklü kervanlar diyecek. Haydi bakalım, harika.
0: Sağ ol.

0: Oh.
1: Helal olsun, bu ne güzel performans. Durmak bilmedin İsmail.
0: Sen kınayı yaktın. Dedin evet. ki düğün sana emanet. Biz de düğünü yapıyoruz.
1: Layıkıyla yerine getirdin görevini.
0: Evet tabii ki. Her türkünün de bir hikayesi var Canan, biliyorsun.
1: Evet, bu kez hikayemizin kahramanı turnalar. Yare doğru kanat çırpacaklar. Bakalım bize ne anlatacaklar.
0: Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım.

0: Hadi bir de yolcu diyelim.
1: Thank you.

0: Teşekkürler, sağ olun.
1: En sevdiğim türküyle finali yaptın.
0: Başka sahnenin ilk bölümünden beri bunu lütfen oku Canan dedi. Bugüne nasipmiş, beğendin mi?
1: Beğenmez miyim? En çok sevdiğim türkü.
0: Ah ne mutlu.
1: Evet.
0: Her bölümün sonunda içimizden aynı şey geçiyor İsmail. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Biraz daha devam etsek diyoruz.
1: Demek ki efendim müziğin sohbeti de güzel, muhabbet de güzel.
0: Ama her güzel akşamın tabii ki bir finali var. Biz de bu geceyi yüzünüzde bir tebessüm bırakacak türkülerle uğurlamak istiyoruz.
1: Evet efendim. Öyleyse gecemizi Anadolu'nun neşesiyle noktalayalım. Düğünün de finalini yapalım. Evet, bir başka sahnede buluşuncaya dek sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Besat Cem Günenç.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada.
1: Jestini her yere taşıdım. Mest oldu. Bankartım jest oldu.
0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim.

0: TRT Müzik izleyicileri, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli müzisyen arkadaşlarımı sizlere tanıştırmak istiyorum. Piyanoda Tolga Kılıç, hem aranjör hem piyanistimiz. Türkiye'nin, dünyanın önemli müzisyenlerinden yine kemanda Can Olgun ve yine dünya çapında bir perküsyonist arkadaşımız, abimiz Mehmet Akatay. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanına geçiyorum. Şimdi müziğe doğru bir yolculuk yapalım. Sevgili Barbaros, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Saygıdeğer konuklar, Barbaros benim çok eski arkadaşım. Herhalde bir 20 sene falan olmuştur tahmin ediyorum.
1: Olmuştur, evet.
0: Muhtemelen olmuştur. Ve evet. Seni herkes tanıyor ama lütfen biz seni böyle misafirlerimize, TRT Müzik izleyicilerine nasıl bir anlatımla, yani kendini nasıl nitelersin müzik
1: yani
0: müzisyen
1: olarak? Yani
0: aslında
1: en doğru tanımlama herhalde ben müzisyenim diyebilirim önce. Müziği hep takip ediyorum. Kendime oturan şeyi yapmaya çalışıyorum. Oturmayan bir şey yapmaya çalışmıyorum. Moda diye atıyorum. Şu anda günün modası trap, rap, arabesk. Oralara girmemeye çalışıyorum. Çünkü oturan bir elbiseyi giyme gibi bir derdim var. Kendime bir yol çizdim. O yolda ağır ama emin adımlarla ilerlemeye çalışıyorum.
0: Çünkü ben genelde böyle baktığım zaman özel gecelerde,
1: evet,
0: zor gecelerde,
1: evet,
0: problemli gecelerde,
1: evet,
0: herkesin hassas olduğu gecelerde bir bakıyorum hep senin ismin var.
1: Evet.
0: Belli ki işini çok iyi ve çok ciddi bir şekilde yapıyorsun. Belli ki iyi bir müzisyensin.
1: Hani
0: ben bunu biliyorum
1: çok,
0: ama
1: çok
0: bu da görünen bir şey. O yüzden tebrik etmek istiyorum seni. Yani gerçekten bu dönemde böyle ciddi müziğe yaklaşan insanlar çok ihtiyaç var.
1: Çok çok teşekkür ederim. Yani işimi, evet, işimi seviyorum. İşimi ciddiye alıyorum. İş derken de aslında biraz enteresan oluyor. Yaptığımız iş, evet, bu. Ama aynı zamanda bizim yaşama şeklimiz, yaptığımız iş bizi de tanımlayan şey haline geliyor. Müzik yapıyorsanız eğer, her müzisyen için eminim bu böyledir. Yani yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ve biraz da işte yaptığım müzikte, izlediğim yolda hassas, titiz davranmaya çalışıyorum.
0: Peki müzisyenliğin haricinde bir mesleğin var mı?
1: Hayır, hiç.
0: Çok kötü ya, aslında
1: 2000'lerin
0: çok kötü değil mi?
1: Yok, aslında o kadar kötü değil. 2000'lerin başında başka bir

0: şirkette çalışıp bir yandan da müzisyenlik yapıyordum ama daha sonra askere gittim. Askerde de her Türk gencinin düşünme şansı da oluyor.
1: Evet.
0: Düşündükten sonra, askerlik bittikten sonra dedim ki ben gündüz keşimi bırakıyorum. Tamamen müzik yapacağım. Bir ekip kurdum. Güzel bir çevre edindim. Kıymetli bir çevre edindim ve o edindiğim çevreyle arkadaşlarla beraber müzik yapmaya başladım. Sadece müzik yapıyorum. Tek mesleğim bu.
1: Ben aslında bir müzisyen olarak isterdim ki ve bir müzisyenin de en büyük lüksü ne olduğunu düşünüyorum. Kazancını müzikten değil, zevkini müzikten alsın ama kazancını başka bir işle daim ettirsin. Çok arzu ederdim ama olmadı. Benim babam da müzisyen.
0: Aa, ne
1: Tabii
0: kadar güzel.
1: Ankara Üs Ut sanatçısıydı. Eşim de müzisyen,
0: Evet.
1: kızım da müzisyen.
0: Ne güzel, ailece herkes müzisyen.
1: Evet.
0: Müthiş.
1: Bazen doktor arkadaşlarıma soruyorum. Diyorum ki doktorluğun haricinde ne müzisyenim diyor ya da müzisyenin haricinde doktorluk diyor falan. Böyle güzel bir ikili olmak isterdim başka bir meslekle müzisyen olarak.
0: Yani ben düşünüyorum eğer başka bir meslek daha yapsaydım gene sanatla alakalı bir şey olurdu muhtemelen. Sahne sanatlarıyla ilgili bir şey
1: Evet.
0: olabilirdi. Ya da çizimle ilgili bir şey olabilirdi ama mutlaka sanatın bir tarafına bulaşırdım diye düşünüyorum. Çok başka bir şeye de yatkın mıyım? Emin değilim açıkçası. Çok emin değilim. Ya çünkü yapabilmekle insanın içinin aynı şeyi hissetmesi iki tane ayrı şey.
1: Peki ben biliyorum ki her tarz müziği söylüyorsun. Her tarz müziği
0: Büyük
1: de
0: iddia, öyle
1: seviyorsun.
0: bir iddiam yok
1: Ama
0: ama
1: söylüyorsun. Sahnede söylüyorsun
0: sahne
1: bunu.
0: üstünde evet.
1: Evet. En çok keyif aldığın bir şey var mı? Yoksa her söylediğinden keyif alıyor musun yani?
0: Ya çok klişe cevap ama klişe olması yanlış olduğunu göstermez. Evet her söylediğim şeyden keyif alıyorum gerçekten de. Çünkü dediğim gibi bir şarkıyı alıp kendime oturacak şekilde söylemeye ya da aranje etmeye, fikir paylaşmaya çalışıyorum. Onun için bir de belirli günlerde insan atıyorum sabah kalkarsınız ve o gün sadece caz duymak istersiniz. Cazi şeyler dinlersiniz. Ertesi gün gerçekten de bir Türk sanat müziği şarkısı takılır kafanıza ve bütün gün boyu gitmez o şarkı. Bu müzik de bence böyle bir şey. Evet, izlediğiniz bir yol var ama müziğin her çeşidine bir şekilde bulaşıyorsunuz.
1: Barbaros'cum o zaman güzel sesinden hemen şarkını dinleyelim.
0: Tamam, zevkle.

0: Nefesine sağlık. Çok güzel. Çok teşekkür
1: Yani o
0: ederim.
1: kadar muhteşem bir ekip çalıyor ki inanılmaz müzisyenler. Hepsine ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar gerçekten de.
0: Gerçekten Türkiye'nin en iyileri.
1: Evet. Hiç
0: Yani
1: şüphesiz. Hiç şüphesiz.
0: Tartışmasız. Bunu da gururla söylüyorum. Çok da mutluyum.
1: Çok özel müzisyenler. Şanslıyım şu anda.
0: Barbaros'cum albüm var mı?
1: Ya dijital çağ albüm konseptini biraz değiştirdi aslında. Herkes daha çok her şarkıcı daha çok single'lara teker teker tekli deniyor aslında ona.
0: Ha, evet.
1: Teker teker şarkılar çıkartmaya başladı ne yazık ki. Çünkü dijital çağın getirdiği bir şey daha sık şarkı çıkartmak zorundasınız ve hep yeni bir şey sunmak zorundasınız. Yani 2-3 ayda bir, benim için 2-3 ayda bir daha doğrusu. 1 ayda, 1,5 ayda tabii ki çıkartan arkadaşlar da var ama bana biraz erken geliyor. 2 ay, 2,5 ay gibi zaman içerisinde sürekli bir single, tekli çıkartma planı kurmak zorunda kalıyorsunuz. Albümün maliyetleri dediğim gibi o dijital çağın bizi zorladığı nokta bu. Sık üretim, bol üretim ve izleyiciye mümkün olduğunca kaliteli bir şey sunmak gerekiyor. Tabii bu sık üretimin getirdiği bir tehlike var. 1,5 ayda, 1 ayda bir şey sunuyorsanız
0: Evet.
1: o sunduğunuz şey biraz sıkıştırılmış, aceleye gelmiş olabiliyor zaman.
0: Evet.
1: Ben de hani bunu duyduğum zaman da bir parça üzülüyorum ama onun için kendimce doğru bir süre içerisinde sıkça şarkı çıkartıyorum.
0: Şimdi büyük sıkıntı var biliyorsun. Bu yapay zeka
1: Evet.
0: mevzusu.
1: Evet.
0: Yani bir beste yapıyorsun, bir melodi yapıyorsun, veriyorsun. 5 dakika sonra aranjöre gerek yok. Tolga'ya gerek yok yani burada. Artık
1: Tolga'ya her zaman
0: Tolga'nın...
1: başımızın tacı, her zaman gerek
0: Tolga'ya
1: var tabii ki.
0: müzisyenler her zaman
1: Hepsi
0: ihtiyacı var.
1: müzisyenler her zaman ihtiyaç
0: Şaka bir yana ama çok ciddi bir sorun aslında. Hem güzellik hem sorun aslında
1: Yapay
0: bakarsan.
1: zekayı doğru şekilde kullandığınız sürece bence çok müthiş, çok güzel bir şey. Güzel bir fikir alabileceğiniz aslında çok güzel teknolojinin bir ürünü. Ancak hiç bu işe hakim değilsiniz, bambaşka bir iş yapıyorsunuz. Yapay zekaya bir şeyler yazdırdınız, sonra onu başka bir yapay zekada bestelettiniz ve ortaya çıktınız. Dediniz ki bu benim. Bence sıkıntı orada. Hani emek hırsızlığı da demeyeyim buna ama emeğe sahip çıkmak gerekiyor. Emeğin hakkını vermek de gerekiyor. Yapay zeka ile beraber bir şey yapıp oralardan fikir alıp aranjörünüzle, müzisyenlerinizle bir şey yapıyorsanız ne kadar güzel. Ama her şeyi yapay zeka yaptırdınız ve çıktınız ortaya bu benim, ben yaptım dediniz. Bence bu doğru değil. Buna da elbet meslek birlikleri
0: Bir
1: bir
0: çare
1: yol,
0: bulacak,
1: bir
0: değil mi?
1: hukuki çare bulacak.
0: Bulacaklardır.
1: Evet.
0: Evet, aranjörler düşünsün valla.
1: Yani aranjörlerin aslında düşünmesine gerek var mı çok emin değilim. Bunun çaresi çünkü bulunacak.
0: Evet.
1: Yani bildiğim kadarıyla Amerika'da bir tane country şarkıcısı çıkardılar. Şu anda milyonlar dinleniyor ve Amerika'da 1 numara. Ama ne yazık ki ne öyle bir şarkıcı
0: Var.
1: var, ne öyle besteler var, ne de öyle bir
0: Hayali.
1: ses var. Fakat milyonlar şu anda onu
0: Evet.
1: dinliyor mu? Dinliyor. Bu başka bir yere evrilecek mi? Evet.
0: Evet,
1: Aynı
0: evet.
1: şekilde klipler de
0: Bir
1: şu anda
0: geçiş
1: yavaş
0: dönemine
1: yavaş.
0: yine girdik.
1: Şu an çok doğru. Tam bir geçiş dönemindeyiz. Bence bu olumlu bir noktaya gidecek, gitmeli.
0: Gitmeli.
1: Evet.
0: Peki çaldığın bir enstrüman?
1: Kendi zevkim için gitar çalıyorum. İşte biraz klasik flüt, yan flüt çalıyorum. Ama bu tamamen zevkim için. Sahnede bu aralar böyle çalsam mı gibi bir his geliyor bazen.
0: Şimdi bana soruyorlar, diyorlar ki ne çalıyorsun? Diyorum ki kanun. Başka diyor.
1: Yetmez bu yani.
0: Şimdi ben onun bir çaresini buldum. Diyorlar ki ne çalıyorsun? Diyorum ki kalp çalıyorum. Oo
1: Oo.
0: falan. Peki başka? Kanun. Oo. Bayağı sükse yapıyor. O zaman şöyle yapalım. Hadi bir tane daha parça hemen
1: Tamam,
0: söyleyelim.
1: hadi.

0: Barbaros'cum tekrar nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Biliyorum ki yabancı müzisyenlerle bir takım projeler yapıyorsun.
1: Evet.
0: Bunu da biraz bize anlatırsan mutlu olurum.
1: Tabii.
0: Çünkü repertuarında yabancı şarkılar var. Yabancılarla yabancı müzik mi yapıyorsun bu arada yani?
1: Aslında ikisini de yaptım.
0: Çünkü
1: Yapmaya da
0: ben yabancı
1: çalışıyorum.
0: müzisyenlerle Türk müziği yapıyorum.
1: Müzik tabii ki. Müzik bir paylaşım. Ben
0: Evet.
1: senin yaptığın paylaşımlardan da takip ediyorum gerçekten de. Yabancı müzisyenlerle ülkemizi çok dışarıda, yurt dışında çok güzel temsil ediyorsun.
0: Ha,
1: Çok
0: teşekkür
1: büyük
0: ederim.
1: bir gurur bizim için gerçekten de bu. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum aslında. Genelde şu ana kadar yabancılar hep buraya geldi. Özel konserler, özel senfonik konserler yaptık onlarla. Mesela Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna bir İspanyol sanatçıyla beraber bir dizi müziği gerçekleştirmiş. Dünyada milyarlar tıklanan bir isim, Cecilia Krull. Onunla beraber çok müthiş bir senfonik konser yaptık. Mesela Cecilia Krull sahnede Türkçe söyledi. Senfonik çalıştık beraber. Türkçe parça seslendirdi. Böyle paylaşımlar her zaman çok güzel, çok olumlu işler. Ülkemiz için de çok büyütecek, müziği de büyütecek, kültürel paylaşımı arttıracak işler. Buna çok özen gösteriyorum ve işte planladığımda, çıkartmayı düşündüğümde yabancı tekliler olacak. Bunun da planlarını yapıyorum bu sene. Umarım gerçekleştiririz bu yıl.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Ben hakikaten 1989-90 yılında Kutsi Ergüner'le tanıştım.
1: Evet, çok
0: Bir
1: büyük büyük üstad.
0: çok önemli müzisyen.
1: Evet.
0: Benim artık manevi babam diyorum.
1: Oh.
0: Onun bana hadi Hakan, o zaman tasavvuftan flamenkoya diye bir grupla ben bir başladım. Bir yurt dışı derken Peter Gabriel'den, Berlin Filarmoni'den falan, inşallah
1: İşte
0: bütün müzisyen dostlarıma bunun
1: müthiş
0: da,
1: paylaşımlar.
0: yani çok teşekkür ederim. Bütün müzisyen dostlarıma bir gün kısmet olur inşallah istiyorum.
1: Gerçekten de evet.
0: Bunu canı gönülden diliyorum. O yönden biraz şanslıyım. Senin de öyle bir şeyler yapıyor olman da çok da tebrik ederim. Çok da güzel
1: Büyük
0: yani.
1: mutluluk
0: Çok
1: benim için.
0: mutlu.
1: Evet.
0: Benim de bana olan bir ihtiyaç olursa telefonumu verebilirim sana. Yani
1: Telefonun var ama her zaman olsun olmasın seni tabii
0: bütçe
1: ki
0: olsun
1: ararız.
0: olmasın sıkıntı değil. Barbaros'cum ara beni, gelirim yani.
1: Ya kanun ülkemizin en büyük renklerinden bir tanesi. Sen de bunu ülkede en büyük ustalıkla çalan isimlerden bir tanesisin. Benim için onur olur.
0: Çok
1: Çok
0: teşekkür
1: büyük
0: ederim. Şaka
1: mutluluk.
0: yapıyorum. Tabii böyle bütçe falan derken
1: Evet.
0: biraz esprili gülelim diye. Çok teşekkür ederim. Tabii ki ben her zaman hazırım ve buradaki
1: Üstatlar
0: büyük
1: her zaman.
0: üstadlar da her zaman hazırlar.
1: Büyük
0: Hakikaten
1: mutluluk.
0: ben şöyle söylemek isterim. Mehmet Akatay gerçekten bugün dünyanın, ben nereye gitsem,
1: Tabii ki,
0: çok net
1: tabii ki,
0: olarak
1: tabii
0: söylüyorum
1: ki bir.
0: sayın izleyiciler. Nereye gitsem, dünyanın neresine gitsem, ben Jordi Savall, Yo-Yo Ma, işte Fazıl Say, nereye gitsem bana ilk sordukları Mehmet Akatay, Mehmet Akatay diyorlar.
1: Ülkemizin
0: Gerçekten
1: yetiştirmiş olduğu en özel değerlerden bir
0: çok
1: tanesi
0: kıymetli, çok
1: gerçekten de. Çok
0: kıymetli.
1: şanslıyım bu akşam.
0: Aa, çok teşekkür
1: Muhteşem bir,
0: ederim. Evet,
1: muhteşem bir
0: gerçekten ben de şanslıyım yani. Hep şanslıyız falan demiş.
1: Evet.
0: Peki bir şey daha sormak istiyorum. Ciddi anlamda bir müzik eğitimi aldın mı? Yoksa tamamen kendi halinde mi yetiştin?
1: Yani İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan Bölümü mezunuyum. Bir eğitimim var ama ondan sonrasında da eğitim yanı sıra sahnede biraz pişmeniz gerekiyor.
0: Evet.
1: Sahneyi
0: Zaten
1: tatmanız...
0: sahneye çıkmayan müzisyen müziği öğrenemez. Müzik sahnede öğrenilir diye ben
1: %100
0: düşünüyorum.
1: katılıyorum. Tabii
0: Evet.
1: ki teorik

0: teorik bilgileri bilmek, teoriye hakim olmak çok önemli, çok özel bir şey. Ama bunu sahnede de
1: Sahnede tabii.
0: pekiştirmeniz, pratiğe dökmeniz gerekiyor.
1: Tabii.
0: Yoksa yapay zekada kalırsınız.
1: Aynen öyle,
0: Yapacak bir
1: doğru
0: şey yok.
1: söylüyorsun. Ben bazen bu şuna benziyor ya. Diyor ki uçağa bineceksin. Pilot diyor ki vallahi ben bugüne kadar simülasyonda çok uçtum.
0: Olağanüstü uçurdum ama hiç.
1: Bayağı ilk defa uçacağız, hadi beraber Bismillahirrahmanirrahim falan. Peki gibi kimse bilmez yani.
0: Evet.
1: O yüzden sahne çok önemli.
0: Çok önemli. Sahnede pişmek çok önemli bir şey.
1: Konservatuvarda da ben hep şunu söylerim. Hangi konservatuvarda okuduğundan daha çok kimin öğrencisi olduğun çok önemli.
0: Evet. Ve ya konservatuvarın bence en büyük faydalarından bir tanesi, evet hocadan mutlaka hocalarınızdan, kıymetli hocalarınızdan bir dolu şey alıyorsunuz ama alırken aslında kendinizi tanıyorsunuz. Bence müzikteki en önemli şeylerden bir tanesi o. Hani bilmiş bilmiş konuşmayayım ama konservatuvarın bana kattığı en özel şeylerden bir tanesi sesimi, vücudumu, hareketlerimi tanıyabilmeye fırsat vermesi oldu. Onun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışıyorum. Herhalde ömrümün sonuna kadar da etmeye çalışacağım. Bu bence öyle bir yol.
1: Bazı insanların fiziğine, tipine bak derler ya, tipine baktığın zaman hangi meslekli olur. Yani baktığın zaman sen gerçekten müzisyenlik ya sana yakışıyor.
0: Aa, çok teşekkür ederim. Çok çok çok büyük incelik. Çok
1: Sahnede çok
0: teşekkür
1: güzel
0: ederim.
1: bir enerjin var. Seni sahnede de seyrettim.
0: Çok teşekkür
1: Tek
0: ederim.
1: problem şu. Çağırmıyorsun.
0: Tamam, bu programdan sonra bir plan yapıyoruz.
1: Şaka yapıyorum ya. Ben böyle, kusura bakma, öyle seviyorum bu tip
0: Büyük
1: böyle.
0: mutluluk, ne güzel. Ne
1: Yani
0: güzel, büyük mutluluk.
1: o zaman şöyle yapalım. Hadi bir parça daha
0: Hadi
1: diyelim.
0: bir tane daha yapalım, tamam.

0: Tekrar nefesine sağlık.
1: Çok
0: Ya
1: teşekkür ederim.
0: böyle gerçekten şimdi burada iyi müzisyenler olduğu zaman, sound da güzel olduğu zaman, ekip çok güzel olduğu
1: Her şey
0: zaman, değil
1: ortaya
0: mi?
1: çok güzel çıkıyor.
0: Dekorumuz
1: Evet.
0: yani
1: Çok sıcak, çok güzel, harika bir
0: çok teşekkür
1: dekor.
0: ediyorum.
1: Ve müthiş, müthiş müzik çıkıyor gerçekten.
0: Yani keyif alınca insan da başka bir modda oluyor, değil mi?
1: Çok çok
0: Ya milyon
1: rahat.
0: dolar versen mesela insan bu kadar keyif alır gerçi alır. Ya ama hani gerçekten bir müzisyen için en iyi şeylerden bir tanesi iyi müzisyenlerle iyi müzik ve iyi bir sound'da iyi bir ortamda çalışmak
1: Yüzde
0: olduğunu
1: yüz
0: düşünüyorum.
1: katılıyorum. Bir de insan kendini evde gibi çok rahat hissediyor gerçekten de burada. O çok güzel bir şey. Ve tabii ki çok şık,
0: Çok
1: çok
0: güzel.
1: sıcak, çok hoş bir ev. Çok büyük
0: Çok
1: mutluluk.
0: teşekkür ediyorum.
1: Ben çok
0: Bu arada
1: teşekkür
0: bu
1: ederim.
0: udu da babam yaptı biliyor musun?
1: Aa, gerçekten
0: Tabii
1: mi?
0: benim kızım doğduğunda onu doğum günü doğduğuma yani doğum hediyesi olarak daha doğrusu özür dilerim. Doğum hediyesi olarak yaptı. Ankara'sı ud sanatçısıdır kendisi.
1: Çok
0: Ama
1: kıymetli,
0: şimdi
1: çok.
0: emekli olduktan sonra ud yapmaya onu da öyle koymak istedik buraya öyle.
1: Çok özel bir tarih resmen bu. Çok güzel bir
0: Tabii
1: şey.
0: tabii tabii.
1: Çok çok büyük kıymetli. Çok çok önemli.
0: Barbaros'cum neyi yaptın da geldin?
1: Çok teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: teşekkür
1: Çok mutlu
0: ediyoruz
1: oldum.
0: gerçekten. Tolga adına, Can adına, Mehmet Akatay adına, kendi adıma ve tüm ekibim adına sana çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de herkese ve bütün emeği geçen herkese çok çok
0: Ve
1: teşekkür
0: ayrıca bir teşekkür daha etmek istiyorum. Bir telefonumla ne demek Hakan dedin ya. Çok
1: ederim.
0: çok güzel bir dostsun. Çok
1: Ne demek,
0: teşekkür ediyorum.
1: ne
0: Çok sağ
1: demek ya.
0: olasın.
1: Çok teşekkür
0: O
1: ederim.
0: zaman bir veda parçası yapıyoruz.
1: Tamam, yapalım.
0: Saygıdeğer izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ederiz. Bizi evinize ağırladığınız için. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Müziğin kanunundan sevgiler ve saygılar. Sevgiyle.

0: 6 Temmuz arasında BİM'de kiraz 195 lira yerine 99 lira.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Jestini her yere taşıdım. Mest oldu. Bankartım jest oldu. En çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Haziran 3 Temmuz arasında BİM'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. BİM.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kalpten Name programıyla bugün yine sizlerle beraberiz inşallah. Kendine has bir tarzıyla ön plana çıkan, sadece müzisyen değil aynı zamanda besteci, yorumcu, aranjör bir ağabeyim bizlerle beraber. Yani müzikleri gibi kendine has, müziği gibi kendine has bir insan olarak Hasan Sandık bizlerle beraber. Abi hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk Fatih'im, çok teşekkür ederim.
0: Nasılsın?
1: Allah razı olsun. Çok sağ olun. İyiyim. Sizleri sormadan.
0: Elhamdülillah. Allah razı olsun. Son zamanlarda
1: hayırlı olsun inşallah.
0: Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Son zamanlarda da TRT stüdyolarında, ekranlarda sizleri görmeye başladık, görüyoruz. Daha önceden de görüyorduk ama gerçekten yapmış olduğunuz müzik tarzı 1980'li yıllardan sonra başlayan bir sanat hayatınız var. Ben de sizi 90'lı yıllardan sonra yakinen tanıdım. Ancak siz müziğinize tabii hem Türk halk müziğinin kendi formlarını kullanmakla beraber bu formların ötesine de taşıyan bir müzik yorumuyla karşımıza çıktınız ve gerçekten gönüllerde taht kurdunuz. Hatta kendi müziğinize de bir Asya Sentez diye bir
1: evet, bir isim, bir isim, bıraktık,
0: isim buldunuz.
1: Evet.
0: Nedir abi bu?
1: Şimdi evet,

0: yeni bir şeyler yaptık. Bu doğru. Çünkü şimdi konu mesela şairlerden Abdurrahim Karakoç olunca derler ki halk edebiyatına yeni bir soluk getirdi.
1: Evet.
0: Şimdi bu cümle doğrudur. Çünkü niye? İçerisinde kullandığı kelimelerle veya yüklediği imgelerle edebiyata yeni bir soluk katmıştır Abdurrahim Karakoç. Allah rahmet eylesin hepsine. Büyüğümüz, büyüklerimiz de. Şimdi bizim yapmaya çalıştığımız da aslında böyle bir şey. Ya ne tam halk müziği, ne tam sanat müziği, ne tam tasavvuf müziği. İşte ne tam Asya, ne tam Batı. Yani tam bir sentez aslında.

0: Nasıl bir etki bırakıyor sözleriyle, müziğiyle? Kitap nedir ki? Kelam ne?
1: Der ki.
0: Der ki. Umman olduğum sahilim yok.
1: Sahilim yok.
0: Ateş olduğum dumanım yok. Ama sonunda da bir münacat var.
1: Var.
0: Evet.
1: Geldim dergahına, yüz kapılar kapandı demedi.
0: Evet.
1: İşte hocam, evet, söyledik ya daha önce de. Yani mecburen başka kapı yok yani. Daha üstte bir kapı yok. Yani yanlış olmasın. Şimdi hangi makamda olursanız olun, onun üstünde o kapıdan daha yüksekte bir kapı yok yani.
0: Evet Rabbim inşallah.
1: Yani İbrahim Bey bunu bilenlerden birisi. Ben onun çok...
0: O kendi bilimsel şeyini... kimliğini de, kendi iç dünyasını da esere sözüyle de bestesiyle de yansıtmış. Bazı sözler vardır, beste geride kalır. Bazı besteler vardır, söz geride kalır. Ama bu ikisinin birbirine örtüşmüş. Gerçekten çok. Siz de çok güzel icra ettiniz.
1: Eskiler şey demiş, yakıştırmışsın. Çok güzel olmuş.
0: Evet.
1: Yani, yani sözle müzik birbirine yakışmış yani. Güzel, yakıştırmışsın.
0: Peki Hasan abi, artık programımızın da yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Yani geliyoruz yavaş yavaş. Birkaç eserimiz kaldı ama yani hani senin o piyasaya çıktığın zamanlar, işte ben de buradayım dediğin zamanlardan bu zamana neler değişti? Artı bundan sonra da yani projeleriniz, vizyonunuz ne anlamda devam edecek veya ne anlamda şekillenecek? Şöyle.
1: Eyvallah, tabii anladım.
0: Yine yani, yine böyle anladım. Gençlerimize eyvallah dönük bir şeyler söylemeni istiyorum. Buyursun.
1: Yani ben de hep şunu söylüyorum, bu tür genelde hani düşünüyor da insan yani, bir de sorular da geldiğinde malum. Şimdi mecburen sen sunucu konumunda olduğun için soracağım bu soruyu tabii. Yani ben yaşım gereği yapmam gereken zamanda yapacaklarımı yaptım hocam. Ben üstüme düşeni yaptım. Benim bu eserleri yaptığım yaş, atıyorum 20'li yaşlarımdı. Şimdi ben 62 yaşındayım şu anda.
0: Maşallah.
1: Dolayısıyla yani gençler kendilerine düşeni ne yapacaklarını iyi bilirler hocam. Ben onu öyle söyleyeyim. Durumdan vazife çıkarıp herkes kendine yakışanı, kendine yakıştırdığını veya kabiliyeti ölçüsünde güzel işler yapacağını düşünüyorum ben.
0: İnşallah.
1: Ve bazılarını yani onları dinlemekten de zevk alıyorum, böyle güzel şeyler. İşte ya keşke eskimeyecek eserler çok olsa, onları dinlesek. Bundan sonra belki bir ipucu olabilir. İnsan üzerine eserler yapılmalı, yoğunlaşılmalı. Çünkü insan bundan sonra bu gerek yapay zeka gerek robotik yapılarla beraber insan çok daha önemli hale gelecek hocam. Onun için yani, insan üzerine yoğunlaşmalı bence.
0: İnşallah o duyguyu zaten yine insan verecek. Şimdi onlardan bir tanesi. Siz de mutlaka Ahmet Hatipoğlu hocamız rahmetliyi duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Onun çok güzel bir eseri
1: sizin
0: var.
1: Sizin vesilenizle duymuştum ben.
0: Rahmetli'nin güzel hüzzam eserlerinden bir tanesi. Şam-ı seher zikreylerem, Allah direm, Allah direm.
1: Oo, şiir kimin acaba?
0: Şiir çok safi, safi.
1: Evet, yani
0: safi diye geçiyor.
1: İlginç, hangi coğrafya?
0: Olsun feda can serim.
1: Yani Allah derim direm demiyor hocam, dikkat.
0: Allah direm
1: şey
0: diyor.
1: İ ile E yine yer,
0: evet,
1: değiştirmiş.
0: Direm.
1: Şey bu İbrahim Kalın eserinde olduğu
0: eserinde
1: gibi
0: de
1: değil mi?
0: Evet.
1: Nedir'le şey gibi değil mi? Orada ifadede geçiyor.
0: Kelam ne der ki?
1: Ne der ki?
0: Nedir?
1: Nedir ki? Gibi. Burada
0: aynen
1: da
0: öyle
1: bir şey olmuş.
0: Allah direm, Allah direm.
1: Dinleyelim inşallah.
0: Sevinirim, mutlu olurum. Buyursun arkadaşlar.

0: Ya Allah gani gani rahmet eylesin. Rahmetli Hatipoğlu hocam. Tabii en çok etkilendiği büyüklerden birisi Ahmet Yesevi Hazretleri'ydi. Bana kendisi de söylemişti ve Yeseviye diye müthiş bir eser ortaya koydu. Bugün onu okumak için bayağı bir çalışmamız lazım gerçekten. Allah gani gani rahmet eylesin. Ahmet hocam. Yesevi Hazretleri ile gittiniz mi Türkistan'a değerli hocam?
1: Gittim hocam, gittim. Gittim.
0: Şimdi Asya Sentez diyoruz.
1: Yani.
0: Şimdi Ahmet Yesevi'yi anmadan
1: görmeden olmaz. Alperen deyince evet, anmadan olmaz yani. Bu Anadolu'ya gelenler malum Ahmet Yesevi'nin alperenleri, evet, dervişleri filan.
0: Anadolu'nun İslamlaşması, Anadolu'nun Türkleşmesinde
1: tabii ki
0: büyük öneme sahip şahsiyet.
1: Tabii tabii. Yani zaten aslında hacı sıfatıyla anılan birisi. Bir de Piri Türkistan diye geçiyor. Türkistan'ın piri.
0: Hepimizin piri.
1: İfadeleri var hocam. Şimdi benim orada en çok dikkatimi çeken şu oldu. Ahmet Yesevi Hazretleri 60'tan sonra biliyorsunuz peygamberimize hürmeten toprağın altına giriyor. Onun şiirinde de söylüyor zaten, girdim toprağa, altına girdim diye. Şimdi orada ben onu gördüm. Bir camla üzerini kapatmışlar yalnız. Evet. Orayı, oraya giremiyorsunuz öyle. Bir şey dikkatimi çekti. Şimdi bu dinin içinde aslında böyle bir şey yok. Yani 60'te peygamber vefat etti. Siz de 60'tan sonra atın kendinizi bir yerlere, aşağılara falan, böyle bir ifade yok aslında.

0: aslında. Fakat yani mübareğin yaptığı bu hadiseyi nasıl yorumlayacağız o zaman? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Hadid suresinde bir tane şey var, ayet var, ruhbanlıkla ilgili. Hı hı. Şimdi diyor ki ruhbanlığı onlara biz yazmadık Hristiyanlar için. Bunu onlar icat ettiler. Fakat buna da gereği gibi
1: uymadılar.
0: Bu ifade var. Şimdi buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Uysalardı bu ruhbanlık dedikleri, hani bu dervişlik, bir şeye çekilme, miskinlik gibi. Uysalardı kabul edecektim gibi bir ifade var orada hocam, farkındaysanız. Şimdi bu da aynı onun gibi aslında. Şimdi ne yap ne yapma denen bir yerde bir kişi peygamberine hürmeten bu topraklar üzerinde yaşamadı. Benim için de sanki böyle olsa daha iyi olur diye düşünmüş.
1: Tercihini.
0: Böyle bir mübarek, evet. Yani.
1: Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Biz Türk dini musikinin de başlangıcını Ahmet Yesevi Hazretlerine dayandırıyoruz derslerimizde anlatırken.
0: Eyvallah.
1: Dini musiki tabii ki Efendimiz Aleyhisselam'dan çok daha önce, ama Hazreti Peygamber ile Kur'an tilavetiyle çok daha farklı bir evrilme, Talal Bedru'yla çok daha farklı bir evrilme ve belli bir tekamüle ulaşması. Ama Türk dini musikisinin, özellikle salavatların Yesevi dergahında bestelenip okunmasıyla. Eyvallah. Biraz evvel size zikir yapar gibi
0: tabii,
1: gördüm.
0: Tabii ben özellikle oradaki Allah direm olunca zikrinin, değil ben mi? De arada şey yaptım, öyle Allah Allah Allah sürekli söyleyerek size orada destek oldum. Allah yani Allah sonuçta olsun. Allah direm diyor ya zaten sözde.
1: Hepimiz Allah
0: diyoruz. Biz de Allah dedik yani. Aslında şiirin söylediğini yapmış olduk.
1: Evet.

0: Allah Allah, bu eserde hem Hasan geçiyor hem Fatih geçiyor. İnşallah onlara uygun şahsiyetler olur.
1: Benim de aklımdan aynı şey geçti hocam okurken.
0: Vallahi ya.
1: Ulubat'ta Hasan'da Hasan ben oldum. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasında Fatih sen oldun.
0: İnşallah onlara gibi layık evlat oluruz diyelim.
2: İnşallah, inşallah.
0: Değerli
2: inşallah
0: üstadım, büyüğüm, artık son bir eser daha dinleyelim sizden. Bu vatan kimin?

0: Onu mu dinleyelim?
1: Onu dinleyelim.
0: Ve yavaş yavaş programımızı bitirelim.
2: Tamam, inşallah. Bu vatan kimin? İşte şey, durumdan vazife çıkararak böyle bir dönemde yaptığımız sosyal sorumluluk projelerinden birisi yani.
0: Evet.
2: Efendim senin. Ya ben bunu da saç çalmasam olur mu arkadaşlar? Şey var nasıl olsa. Ben bunu böyle direkt okuyayım ya.
0: Hadi o zaman.
2: Hadi o zaman, buyurun.

0: Bu Yukarı Fırat bölgesine ait bir eser tabii bu eser. İşte Urfa'da filan ve o bölgede çok fazla icra edilen bir eser. Ama işte bu Yukarı Fırat Havzası gerçekten çok fazla böyle himaye edilmiş. Ta Osmanlı dönemlerinden kalan böyle bir himaye yurdu orası. Bir koridor
1: Evet.
0: başladığınız zaman bir kültürel şey var, bir ağırlığı var, bir gideri var yani oranın, o bölgenin. Fırat'la alakalı epeyce türküler yakılmış yani.
1: Ya.
0: Fırat'a ait çok güzel türküler var.
1: Bu da en
0: O da
1: güzellerinden bir
0: onlardan bir
1: tanesi, değil
0: tanesi,
1: mi?
0: evet.
1: Özbek Hoca zannederim
0: Özbek Hoca, evet.
1: derliyor.
0: Allah
1: Aynısının
0: selamet
1: hocam
0: versin.
1: malumunuz bir de kaynağın bir versiyonu var.
0: Tabii. Burada tabii Fırat'ın benzer işte bölgesel çok fazla şeyleri var. Yani çeşitlemeleri var. Çok güzel türküleri var. O da bunlardan bir tanesi. Hafız Saadettin Kaynak Mardin'de askerlik yapmış o
1: Evet.
0: bölgede. O bölgeyi taramış ve görmüş, tanımış. Yani oranın o kültürel yapısını keşfetmiş.
1: Evet. Belki bilinmiyordu çoğu ve hepsi, yani bütün ne varsa orada heybesine koyup
0: Keşfet.
1: İstanbul'a getirdi.
0: Yani bilemiyoruz onu
1: Evet.
0: tabii ama yani
1: Evet.
0: ben onun bestekarlığından asla şüphe etmem.
1: Estağfurullah tabii.
0: Öyle bir şeye
1: Mesele o
0: haddim
1: değil.
0: bile değil
1: Evet.
0: ama o duyum işte önemli.
1: Evet.
0: Yani oradaki o giderleri keşfetmiş olması,
1: Tabii.
0: oradaki o üslubu
1: Melodik
0: keşfetmiş
1: yapıyı.
0: olması, tabii
1: Evet.
0: melodik yapıyı keşfetmiş olması onun için çok büyük bir kazanç yani.
1: Ya.
0: Ona şükranlarımızı sunuyoruz. Yani böyle bir
1: Kesinlikle.
0: eserleri taşıdığı için, yaptığı
1: Ya,
0: için
1: ya.
0: o başka bir şey. Ama insan işte dediğimiz gibi daha önce de konuştuk. Bir bestekar ruhunda olan bir insanın gittiği bölgelerden algısı
1: Tabii.
0: mutlaka vardır,
1: Beslenecek
0: mutlaka
1: hocam.
0: almıştır.
1: Beslenmeden
0: Evet,
1: olur mu?
0: tabii.
1: Ya.
0: Öyle bir hal mutlaka yaşamıştır hoca.
1: Tabii.
0: Allah rahmet eylesin ama çok kıymetli. Yani bizim için de Saadettin Kaynak çok kıymetlidir. Yani o bölge için
1: Evet.
0: onun her eserine insanlar
1: İyi ki
0: hayranlıkla,
1: askerliği orada
0: keyifle,
1: yapmış
0: tabii
1: diyorsunuz yani o
0: keyifle.
1: tarafta.
0: Ama bölge taramaları da var işte. Mesela Mardin'de askerlik yapıyor ama işte Diyarbakır'a
1: Diyarbakır
0: geliyor,
1: tabii.
0: belki
1: Elazığ
0: Harput'a gelmiştir
1: tabii.
0: veya diğer Antep'e, oraya buraya
1: Muhakkak.
0: derken o bölgelerde Allahu alem
1: Eyvallah.
0: bir teşhiki mesaisi olmuş ki
1: Boş durmamış mübarek
0: yani
1: ya.
0: evet dolmuş.
1: Ya.
0: Sinesini doldurmuş yani.
1: Müthiş,
0: Evet,
1: müthiş.
0: evet. Şimdi sıra geldi benim hocama. Allah rahmet eylesin. Enver
1: Ya,
0: Demirbağ.
1: ya.
0: Enver
1: Ondan
0: Demirbağ.
1: çok bahsetmeniz lazım efendim. Biz
0: Evet,
1: dinlemek
0: inşallah.
1: istiyoruz.
0: Evet,
1: Evet.
0: bahsedelim. Ama önce ondan Harput Divanı dinleyelim.
1: Dinleyelim.
0: Evet.

0: Ömer Demirbağ.
1: Evet, hocanız.
0: Evet, Allah rahmet eylesin. 17 yıl Ankara'da o süre içerisinde sürekli işte o bölgeye ait kendi dağarcığında kendi öğrenmiş olduğu bütün eserleri
1: radyoya aktardı.
0: Kendisinden de derleme imkanım oldu. Allah
1: Eyvallah.
0: Allah rahmet eylesin. Ama ben onun kişiliği hakkında biraz konuşmak isterim. Yani bir eğitime müstahak olmayan bir insanın bu kadar bir kabiliyete haiz olması akıl alacak iş değil yani. Şimdi Enver Demirbağ yakınları tarafından işte o dönemin beyleri tarafından işte Ali Bey diye bilinen bir zat-ı muhteremin destekleriyle bunlar bütün külliyatı ezberlemişler. Bir hoca tutuyorlar bunlara. Sesleri var. İki kardeşler. Biri Paşa Demirbağ, biri Enver Demirbağ. Bunlar gece gündüz meşk ortamında böyle sürekli işte hep bahsettiğimiz o hanende geleneği usulü, işte ustanın yapmış olduğu, ustanın tertip etmiş olduğu tavsiyelerine uyarak Kıvancı Hafız denilen bir hafızdan bütün o külliyatı meşk etmişler. Yani daha sonra Hafız Osman Bey diye bilinen Harput'un çok önemli, mümtaz bir kişiliği olan o şahsın alınmış bütün makara bantlarını da dinleyerek tekrar eski dinledikleriyle mukayese ederek işi tasih etmişler.
1: Yani.
0: Bütün külliyat ezberindeydi yani. Rast gazelden, ya bütün makamların mutlaka bir gazeli
1: Gazeli
0: vardır.
1: var.
0: Ya bütün bu gazellerle beraber türküleri, hoyratları bunların hepsi bir terkiptir.
1: Yani.
0: Yani
1: çok büyük bir hizmet hocam.
0: Tabii
1: Nedir
0: bu terkipler içerisinde yani bilmediği, okumadığı, okuyamadığı bir tane eser yoktur.
1: Yani.
0: Böyle bir kabiliyet. Onu bırak bir de İstanbul şarkılarına, İstanbul gazellerine olan maharetini sana anlatsam inanamaz. Eseri bir defa dinlerdi.
1: Celal Güzel ses gibi. O
0: Evet.
1: da çok
0: Bir
1: güzel.
0: defa dinler. O
1: İstanbul
0: eseri
1: gazelleri.
0: hemen hıfzeder. Biz mesela birçok şarkıyı ben ondan öğrenmişimdir. Yani
1: Aynen bu şekliyle okunuyor değil mi hocam? Mesela şimdi bunu siz okusanız
0: evet.
1: aynen bu şekilde
0: Tabii
1: okuyorsunuz.
0: mecbur.
1: Yani.
0: Yani hiç bu kural değişmez. Çünkü bu başka bir muhafazakarlık.
1: Evet.
0: Bunu değiştiremezsin. Ta Artukoğullarından bugüne kadar intikal edip gelmiş bir yapı bu. Yani burada hiçbir şekilde eserin kendisini değiştirme şansın yoktur.
1: Ya
0: Hiçbir
1: çok
0: şekilde.
1: enteresan.
0: Ne çalımında, ne saz bahsinde, ne de okuma biçiminde değiştiremezsin. Yani böyle bir şansın yoktur. Onu o terkibi baştan sona kadar adam akıllı ya ezberleyeceksin, öğreneceksin, okuyacaksın veya okumayacaksın.
1: Evet. Arada ben böyle okudum falan
0: Yo
1: yok
0: öyle
1: burada.
0: keyfe
1: Evet,
0: keder
1: bu
0: ya bir
1: başka bir
0: şey
1: şey.
0: yapamazsın. Hayır, asla öyle bir
1: Evet.
0: şey yok. Böyle bir şey asla müsaade etmezlerdi. Ve de
1: Evet.
0: çok büyük tenkit, büyük bir sıkıntı
1: Evet.
0: çıkar yani. Onu
1: Ama
0: hemen
1: belki bu sayede tam anlamıyla gelebilmiş bugüne işte.
0: İşte yani bu
1: Yani.
0: muhafazakarlık sayesinde gelmiş.
1: Tabii.
0: Eğer işte bırakılsaydı kendi haline, işte
1: Evet.
0: Allah rahmet eylesin. Bunlar bu işi hıfzettikleri için yanlış ve doğru ayırt ediliyor yani. İşte o
1: Ya.
0: Femi Muhsin Ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyordu. Eserin en doğrusunu ondan duyabiliyorduk yani.
1: Ya.
0: Çünkü bir geleneğe tabi. O gelenek çerçevesinde kendisini oluşturmuş, öğrenmiş. Rahmet
1: Ya.
0: olsun. Yani ben çok istifade ettim
1: Ne
0: kendisinden.
1: mutlu
0: Evet.
1: öğrencisi olmuşsunuz siz de.
0: Ya ya
1: Ne güzel
0: burada
1: bir şey.
0: Ankara'da 2010 yılında da Hakk'ın rahmetine kavuştu.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Çok meziyetli, çok vasıflı bir sesti. Mesela Münir Bey'in okumuş olduğu Aheste Küreklerini sana yemin ediyorum ki bir Hakk'ın noktasına kadar okudum.
1: Tabii. Aynı
0: Hiç
1: şekilde.
0: eksiksiz evet.
1: Ya.
0: Hafız Burhan'ın gazellerini yani bütün onları kusursuz okurdum.
1: Ya. O
0: Ve
1: tarafa da uzak kalmamış
0: ya
1: yani.
0: ama işte
1: Ya.
0: İstanbul ve hemdem olmuşlar gelmişler İstanbul'da o zaman
1: Ya.
0: işte bakın Safiye Ayla'yla oturmuşlar Müzeyyen Hanım'la oturmuşlar. Müzeyyen Hanım çok yalvarmış
1: Evet.
0: Enver abiye
1: Evet ya
0: ne olur işte
1: bahsetmiştiniz.
0: İstanbul'u terk etme burada işte
1: Burada
0: gel
1: kal.
0: benim gazinomda program yap filan diye çok ısrar etmiş. Ama varlık sahibi oldukları için de bu işe çok fazla böyle meyletmemişler. Yani
1: Evet.
0: sıkıntıya sokmamışlar kendilerini. Eğer
1: Ya.
0: İstanbul'da yaşamış olsaydı
1: Ya.
0: döneminde ben bugün başka bir şey konuşuyor
1: Tabii.
0: olurduk yani.
1: Yani şimdi bu kayıt malumunuz hani ev
0: Tabii
1: ortamında
0: tabii bu
1: yapılmış bir
0: stüdyo kaydı
1: kayıt.
0: değil
1: Bir
0: bu
1: düşünsenize
0: bir
1: böyle bir kaydın
0: tabii.
1: doğru bir ortamda
0: Tabii
1: yapıldığını
0: tabii.
1: yani müzik
0: Tabii.
1: açısından, kalite açısından
0: Tabii.
1: bambaşka bir şey olurdu.
0: Evet
1: Yerli.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Feryat ediyor bir gül için bülbülü şey daha. Münir Nurettin Selçuk.
1: Okuyor değil mi?
0: Evet.
1: Elazığ'dan İstanbul'a gelelim.
0: Evet.

0: Bunu icra ediyor işte
1: Sen
0: kanun.
1: ne yaparsan yap,
0: Tabii.
1: kanunu icra,
0: Muhabbet.
1: hükmünü icra ediyor.
0: Evet. Bunun tabii Hafız Kemal'in gazeli de var aynı
1: Evet,
0: sözlerle.
1: aynı
0: Aynı
1: sözlere gazeli.
0: sözlerle okumuş olduğu gazeli de var. O da çok mükemmel, o da çok güzel. Bu da Hüseyin'i bir eser efendim. Bu eser tabii Mehmet Emin Çakıroğlu, müzik Sufi Ziya
1: Klasik ekolün son
0: Özbekkan.
1: bestecilerinden
0: Evet,
1: yani.
0: bunlar bestelenmiş. Şimdi değerli kardeşim, gene bizde emeği olan ve camiye çok büyük hizmeti olan, bizim geleneksel müziğimize gerçekten çok farklı bir anlayış, çok farklı bir çeşitlilik getiren, icra biçiminde, saz çeşitliliği bakımından çok büyük, büyük katkıları olan çok büyük bir hoca. Mehmet Özbek Hoca.
1: Ya.
0: Kendisine sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum buradan.
1: Amin efendim.
0: Yani bizim o şark üslubunu, o şarkın bütün geleneklerini yapmış olduğu programlarla da duyuran, bu insanlara tanıtan hoca çok büyük emek vermiştir bizim bu camiamıza. Yani Türk geleneksel müziğimiz için halk müziğine olan katkısı gerçekten çok fazladır.
1: Ya.
0: Çok fazla derlemeleri vardır. Gene o gayretleri içerisinde kendisinin fehmettiği Ziya Paşa'ya ait bir sözü, makam Urfa diye bilinen, bütün Arabistan coğrafyasında Urfa makamı
1: Urfa
0: diye
1: makamı.
0: bilinen, Urfa makamı diye geçen, ismiyle müsemma olan bir eseri uyarlamış hoca. Ziya Paşa'nın sözüyle bir divan oluşturmuş hoca.
1: Urfa
0: Urfa
1: Divanı.
0: Divanı.
1: Mehmet Hoca aynı zamanda benim de hocamın, Vefik Ataç, siz de iyi tanırsınız,
0: Evet, iyi
1: Stamburi
0: tanırım
1: Urfalıdır
0: tabii.
1: o da.
0: Evet.
1: Onun çok yakın arkadaşı. Onun sayesinde onun bir anma töreninde, Vefik amcanın, hocamın vefat için bir anma töreninde onun eserlerini okuduğumuzda kendisi de şereflendirip Vefik Ataş'ın bir eserini okumuştu. Orada elini öpmek nasip olmuştu.
0: Maşallah, ne güzel.
1: Çok kıymetli bir
0: Evet,
1: insan,
0: çok
1: çok
0: çok çok
1: önemli bir
0: emektardır.
1: hocamız.
0: Allah hayırlı uzun ömürler versin
1: Amin.
0: hocamıza. Hocamızın Urfa Divanı bir dinleyelim.
1: Evet. Çok güzel kayıt bu.

0: böyle yapmış olduğu denemeleri var, türküleri de var. Bütün bölgeye hakim olduğu için, bütün Anadolu karakter tavırlarının tamamını aşağı yukarı bildiği için ona da beste yapmak hiç de zor değildir, Allah alem. Yani Allah hayırlı ve uzun ömürler versin diyelim, ne diyelim.
1: Amin efendim.
0: Evet, değerli kardeşim.
1: Şimdi ne okuyoruz hocam?
0: Efendim, şimdi programımızdan ayrılırken asırlık ezgiler programında tekrar tekrar buluşmak ümidiyle diyelim. Ne feryat edersin divane bülbül ve arkasından çok güzel yine bir İstanbul türküsü ekleyelim. Aksadeler giymiş aman boylu boyunca.
1: Eyvallah. Erzurumlu Emrah'ın sözlerine bir Elazığ türküsü değil mi?
0: Eyvallah.
1: Tamam.
0: Evet.

0: Sinan'la sahnede bu hafta. Emir Kağan!
1: Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini? Böyle mi olacaktım?
2: Hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
0: Küçük Emo.
2: Tabii küçük Emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılında film filan yaptım ben yani.
0: Bak.

O ağaçların, kuşların, dalgaların sesidir. Rüzgarın, yağmurun, denizin sesidir. Flüt, doğanın sesidir. Ülkemizde adı yan flüt olarak da bilinir. İtalyanca flauto traverso'dan çevrilen bu isim, flütü blok flütten ayrıştırmak için de Türkçe'de yaygın olarak kullanılır. Ancak doğrusu sadece flüttür. Üflemeli çalgılar ailesine mensup olan flüt, kamış, ağızlık ve benzeri bir aracıya ihtiyaç duyulmadan çalındığından dilsiz üflemeli çalgılar grubundandır. Bedenden çıkan soluk doğrudan doğruya çalgının içinde kırılarak sese dönüşür. Yaşanan tüm duygu direkt soluk aracılığıyla aktarıldığından en doğal sesli çalgılardan biridir. Günümüzde nikel, gümüş ya da altından yapılıyor olsa da eskiden sert ağaçlardan yapılan bir çalgı olduğu için tahta üflemeliler grubunda yer alır. Uzunluğu 67 santimdir. Üst bölümünde ağızlık adı verilen üfleme deliği bulunur. Baş, gövde ve kuyruk bölümlerinden oluşur. Flüt ince sesli bir çalgı olduğu için notası da sol anahtarı üzerinde yazılır. Solo olarak çalındığı gibi orkestraların ve bandoların da vazgeçilmezidir. Flütün ne zaman, kim tarafından icat edildiği bilinmiyor. Ancak günümüzden 45 bin yıl öncesine tarihlendirilmiş bir flüt, Kuzeybatı Slovenya'da Divje Babe adı verilen bir bölgede bulunmuştur. Tarih boyunca her zaman, her toplumda müziğin baş köşesinde yer alan flüt, 12. yüzyılda Avrupa'da çok sevilen çalgılar arasındaydı. Zafer, coşku, heyecan, özgürlük gibi kavramları ifade edebilen yetenekli sesiyle 400 yıl boyunca askeri bandolarda yerini aldı. 16. ve 17. yüzyılda oda müziğinin de vazgeçilmezi olan flüt, asıl gelişimini 1832 yılında yaşadı. Alman flütçü Theobald Boehm, perde sistemini flüde uygulayarak günümüzün flüdünü oluşturdu. Boehm sistemi sayesinde flüdün ses aralığı genişledi, ses kalitesi arttı, hızlı pasajların çalımı bu sistemle mümkün oldu. Aynı yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda da ilk defa Türk müzisyenler, Müzikayı Humayun'daki yabancı müzisyenlerin yerini almaya başladı. Bu müzisyenlerden biri, ilk Türk orkestra ve koro şefi ve ilk solfej kitabını yazan Saffet Atabinen'di. Senfonik müziği orkestraya ilk tanıtan kişi olan Saffet Atabinen, ilk Türk flütçümüz olarak flütün ülkemizdeki gelişiminde çok önemli bir rol oynamıştır. İnsanlığın varoluşundan bugüne, duyguların solukla müziğe dönüşmesine aracılık eden flüt, ne zaman dinlerseniz sizi masallar diyarına davet edecek.

Hepsi çöp. Korkmadık. Kurallara uymayı kabul et. Hadi çök.

Teşekkürler. Stüdyoda artık yoğun bir alkış demek isterdim ama bir kişi var sadece. Ama ekranlar başında on binlerce kişi olduğunu düşünüyorum. Çünkü program mesajları böyle gösteriyor. Bir Sinan'la sahnedeye daha hoş geldiniz. Çöp şarkısıyla açtık bugün. Sene 2010-11 galiba bu şarkıyı yaptığımda. Hande Yener'le paylaştığımda. Hande Yener oluyor albümünde. Ki orada bu şarkı biraz geç patlamıştı. Bodrum şarkısı ilk patlamıştı. Sonra Yasak Aşk. Sonra 15 yıl sonra Sopa patladı daha geçen sene. Yani o şarkı biraz geç keşfedildi ama çok sevdiğim şarkılarımdan biridir. Sinan Hasan'da hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Ekran başında hepinizi çok sevdiğimizi bir kere daha söylüyoruz. 7'den 77'ye herkes sokakta yanaklarımı sıkıp senin programı çok seviyoruz diyen teyzelerim, annelerim. Ondan sonra işte genç arkadaşlarım var. Çok sevgilerini sunan, mesaj atan, coverlar yapan hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ben ve ekibim adına TRT Müzik ekranlarında yepyeni bir program bu bölüm, bu hafta. Enteresan konuklarım var. Çok yetenekli iki tane insanı seçtim. Onlar gerçekten müzik alanında çok büyük yetenekler olan, aynı zamanda çok sevdiğim kişiler. Aynı zamanda birisi çok yani çok yakışıklı diyeyim. Çok iyi yani bir müzisyen gerçekten. Çok sevdiğim bir kardeşim. Şaka yapıyorum, ona takılıyorum. Yerde çok güzel bir kız ve çok yetenekli. Zaten sahnelerin tozunu attırıyorlar ikisi de. Bayanlar baylar, şimdi ilk konuğumu davet ediyorum. Karşınızda geleceğin bir numaralı şarkıcılarından uzun zamandır besteleriyle hem televizyon dizilerini hem de Türk pop piyasasını sallayan kardeşim Bertin Yıldız.

0: Bravo.
1: Mükemmelsiniz ya. En büyük alkış size.
2: Elinize sağlık. Hoş geldin Bert Hocam.
1: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
2: Bert'in Yıldız gerçekten canlı ne kadar güzel olmuş. Canlı mı çıkarsaydık bunu hocam?
0: Evet,
2: şarkı.
0: Vallahi yapalım.
2: Çok yakışıyor. Bir evet. De bir söyleyeceğim. Böyle alışıkta değilsin gibi ama acayip böyle ilk seferde ilk provada taka tuka söyledin yani.
1: Vallahi öyle oldu ya.
0: Bu şarkı i̇şte bu, akustik güzel oluyor ya.
2: Bence böyle bir versiyon yapılması lazım buna.
1: Vallahi.
2: Vallahi Bert'in aklını almıyor herhalde. Birkaç ay oldu çıkalı ama yavaş yavaş kendini buluyor.
1: Vallahi öyle oldu. Biz bu şarkıyı yaptığımda ben Caner abiye gönderdim. Caner Güneysu'ya. Aynen bir gece 2-3 gibiydi
2: Caner
1: falan.
2: Caner Southwater. Çok kötü.
1: Ben ona gönderdim dedim abi böyle böyle bir şarkı yaptım ben diye. Uçtu yani çok yükseldi o da şarkıya ve bayağı hemen gitarlarını çalıp gönderdi. Sonra 2 gün sonra aranje yapıldı ve şarkı bitti.
2: Helal olsun ona da buradan kardeşimle.
1: Bir 9 aylık bir çıkartma sürecimiz vardı şarkıyı. Ben hasta oldum bir şeyler oldu klip oldu falan.
2: O da çok iyi müzisyendi çok küçüklükten tanırım ben de.
1: Aşırı iyi müzisyendir.
2: Ona da buradan selamlar.
1: En sonunda çıktı ama şarkı yani.
2: Şarkı çıktı. Bayağı senin sancılı dönemlerin oluyor Berto şarkıdan önce. Böyle. Öyle. Şey gibi çocuk doğuracak gibi oluyorsun yani anladın mı?
1: Evet,
2: hatırlıyorum.
1: Stres
2: çıkıyor abi diyeyim. Çıkacak o kara cumalar. Bazı şikayetler oluyor ya bazen.
1: Evet, evet evet.
2: Ama onu bugün burada da konuşalım biraz. Birazdan geldiğimde yanına
1: kesinlikle.
2: Konuşalım. Önce çok güzel bir hanımefendiyi bekletmek olmaz. Onu da aramıza aldıktan sonra devam edelim muhabbete. Tekrar hoş geldin. Şimdi bayanlar baylar Sinan'la sahnede çok değerli bir konum var. Hatta yaklaşık bir 3 yıl falan sahnede de beraber çalıştık. Vokal desteği verdi bana sağ olsun. Çok önemliydi benim için o dönem. 2018'lerden 21'e kadar falan herhalde pandemiye kadar. Pandemiden sonra patladık. Ondan sonra ve sonra kendi solo yoluna devam etti. Ben de ona bir şarkı yaptım. Kendi kariyerine devam ediyor. Sahnelerde zaten çok aranılan bir isim. Gerçekten çok da sevdiğim bir karakteri var. Ama ondan önce çok yetenekli yani. Bayanlar baylar hem kendi güzel hem karakteri büyük hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru.

0: Deniz. Vay. Buradan Nazan Öncel'e de selamlar, sevgiler. Hoş geldin, ağzına sağlık.
1: Hoş buldum.
0: Berto. Evet, şimdi demin onu konuşuyorduk. Yani diyorum ki o kara cumalar dedim ya sana, hani bazen ne olacak falan yeni şarkı yaptığında. Aslında Deniz için de söz konusu ama sen çok daha böyle şeyle bekliyorsun, tutkuyla bekliyorsun ya o cumaları.
2: Biraz şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen, işte müziğin
0: için... Bas, trombon, trompet.
2: Benim işte Mehmet. Müziğe başlamamın sebebi zaten Gökhan abiler. İşte Gökhan, Mehmet, Gökhan. Yani dayım, babam gibiler
0: sen
2: zaten.
0: Sen bilirsin Biriko. Çalıştı yıllarca.
2: Birkan abinin zaten elinde büyüdüm. Ben 7 yaşındaydım Birkan
0: senin,
2: abi.
0: Senin dayın...
2: Yok, annem de müzisyen.
0: Anneciğin de. Onu ellerinden öpüyoruz.
2: Evet, tromboncu o da. Türkiye'nin ilk kadın tromboncusu hatta.
0: Şaka yapıyorsun. Aynen. Ne kadar değişik bir enstrüman seçimi.
2: Öyle. Bir kadın için. Hatta babanızın öğrencisi konservatuvar.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Ay, babama da buradan saygı ve sevgilerimi söylüyorum. Onun öğrencisi olmayan zaten kalmadı artık. Yani çok tabii yıllardır hizmet vermiş o da bu sektörde. Bu arada Deniz'de de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani Deniz Özdoğru yazıp girdiğinizde görürsünüz. Enteresan bir şekilde sahnede popüler olanı söylüyor ama yaptığı müzikte popüler olanı tercih etmiyor. Onda bir garip bir yani tür yaratıp hani o, aslında İngilizce dinlediğiniz şarkıları Türkçeleştirip o tarz bestler yapıp onları korkutucuca yayıyorsun değil mi?
1: Ya biraz
0: yani kolaya kaçabilirdin aslında.
1: Dinleme pratikleriyle de alakalı. Ben çok fazla şimdi müzikal tiyatro da okuduğum için yani konservatuvarda eğitimini aldığım şarkılar batı temelli şeylerdi. O yüzden yazdığım şeyler biraz daha oraya doğru gidiyor onları dinlediğim için. Ama şimdi sen bir şarkı yapıyorsun. Diyorum ki bu da çok iyi ama
0: seviyorsun
1: hani içten yani gelen şey birazcık değişik olabiliyor.
0: Şey kafası
1: olabiliyor.
0: Yaşıyoruz değil mi hepimiz böyle zaman zaman? Bir şarkı yapıyoruz. Ben buyum ya. Hani ben böyle ilerlemeliyim. Sonra başka bir şey değil mi? Berto senden de çok var değil mi?
2: Kesinlikle var.
0: Ben yani buyum ya. Yok ya bu ya. Abi galiba ben arabeskçiyim.
2: Ya biraz ruh haliyle en son galiba. Öyle evet evet öyle konuşmuştuk yani. Galiba biraz ruh haliyle alakalı. Yani.
0: Sende ne var Deniz Olmaz? Acayip bir caz söyleyip bir yandan hani... Ya çünkü şöyle bir şey arkadaşlar. Hani tırnak içinde çok elit kesiminde tercih ettiği bir şarkı Deniz aynı zamanda. O gecelerde de olabiliyor ama bir anda gidip arabesk bir veya bir türkü barda da Deniz'i görebilirsin yani, anlatabiliyor muyum?

0: kanıtlar doğru ki.
1: Doğru.
0: Ben o yüzden mesela o dediğin cümleyi kuramıyorum. Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Müzikte genel olarak bana herhangi bir şey hissettiren her şeyle yakın bağ kuruyorum
1: En
0: kendimde. O
1: son
0: yüzden...
1: şeylerini gördüm sosyal medyada. Meşhur bir rap şarkıyı arabesk gibi yaparken
0: Yok
1: de.
0: arabesk değil.
1: Nasıl?
0: İngilizce çok
1: İngilizce.
0: popüler bir şarkıyı
1: Ha, Türkçe
0: Türkçeleştirdim. Bu
1: yaparken
0: Türkçe
1: öyle
0: olsaydı.
1: şeyler falan
0: Müzikal
1: var.
0: şarkı gibi tınlıyordu. Çok izlendi o mesela. Çok ilgi gördü.
1: Galiba Kurtuşlar'ın da bir şarkısını öyle bir yaptın. Kurtuşlu da Burak eski bir şarkı sanki.
0: Şey Kehribar'ı
1: Kehribar'ı.
0: söylemiştim. Kendim gibi böyle
1: İşte
0: daha
1: görüyorsunuz
0: modern
1: arkadaşlar. Aynen.
0: tınılarla. Hepsi söylenebiliyor
1: Denemeler mi?
0: ya.
1: Bu müzik işte. Müzikal deneme bu. Sadece biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. Yani şimdi sırada mesela benim sevdiğim belki şu program yayınlandığında çıkmış olabilir ama sen çıkartmamışsındır daha onu. O şarkı çok güzel mesela. Neydi onun adı? Bugün yapacağız onu.
2: Yollar bana dar.
1: Yollar Bana Dar güzel. Senin en son yaptığın şarkı neydi Deniz? En son çıkarttığın.
0: Ben en son Yetmedi diye bir
1: Bugün var değil mi?
0: şarkı
1: Yetmedi.
0: var,
1: Aha.
0: evet.
1: Yetmediği bugün bir yapalım ya. Evet. Hiç böyle herhalde orkestra yapmadın Yetmedi akustik olarak.
0: Yapmadım böyle canlı yani
1: Enteresan.
0: kendi hani orkestramla bir iki kere hani bir yerlerde söyledim ama bu kadar büyük bir platformda hiç söylemedim bir
1: O
0: de.
1: zaman bakalım ne olacak şimdi? Yetmedi Sinan'la sahnede.

0: Evet. Söz müzik Deniz Özdoğru mu?
1: Evet.
0: Tebrik ederim gerçekten. Güzel şarkıymış. Peki kaç oldu single? Bir
1: Dört
0: beş oldu herhalde.
1: 4-5 olmuş olabilir düetlerle
0: Benim
1: birlikte.
0: şarkım var bir tane.
1: Senin evet ilk şarkıydı o.
0: Mükemmel.
1: Ama bambaşka bir şarkı. Bak ne kadar hiçbir
0: Latin.
1: şarkım birbiriyle
0: Şu an utanıyor
1: tutmuyor.
0: musun o şarkıdan?
1: Ya utanmıyorum ama sanki ne, bilmem.
0: Senin tarzın mı? O şey var, daha Lolita o.
1: Daha böyle daha sakinleştim galiba. O çok
0: Sakinleştin
1: heyecanlı kaldı
0: ya.
1: böyle.
0: Ne oldu böyle ya? Yok, iyi oldu
1: Her
0: canım.
1: şey mükemmel, çok iddialıydı anladım. O senin cümlendi, benim değil
0: Tamam,
1: işte.
0: aynen bana oluyor ama sen de böyle bir şey var çünkü. O
1: Aynen.
0: aroganda şu an olmuyor mükemmel. Şu an bu tarz güzel, hoşuma gidiyor benim de. Bu yarattığın yeni stil son yıllarda. 2018'leri biz çalıştık değil mi? 2018 miydi
1: Evet.
0: ya Deniz?
1: Daha öncesinde tabii, hatta 2016'dan itibaren mi?
0: İnanılmaz bir şey ya. Pandemiye kadar değil mi? Devam eden bir şey.
1: Aynen. Hatta TRT'de program yapmıştık yine.
0: Evet. Ben seni hatta ilk sahneye çıktığımda gördüm. Arkaya döndüğümde hatırlıyorum onu.
1: Doğru.
0: İzmir.

0: Mustafa Kemal Paşa konseriydi.
1: Kıbrıs'ta o, Kıbrıs'taydı.
0: Kıbrıs, ha Kıbrıs'tı.
1: İzmir
0: abi, ilk orada gör, eminim ya. Hadi ya. Sonra Kıbrıs'a gittik, aynen. İkinci
1: çok
0: konser.
1: Her yere
0: bu.
1: Gittik böyle, bütün aynen. Türkiye turu yaptık.
2: Hiç kaçmıyor şefimden. Hiç kaçmaz.
0: Şu anda o biliyorsun, bütün şarkıcılara altın tik var. Nereye, nerede, kimle gidildi falan. Aynen. Biz yıllar içinde şey yani... Biliyorsun bizim almamız gereken bütün emlakları Birkan Şener almıştır.
1: Ya,
0: biz de
1: Birkan
0: dolaşalım.
1: Şener, ben diyorum Türkiye'deki...
0: Biz o zaman böyle yaptı bize. Hayat ne güzel değil mi falan. Biz öyle elindirken bir anda bir baktık. Adam emlak zengin oldu. Bize oyalıyor.
1: Ben ona diyorum ki hep Türkiye'deki bütün orkestraların şefi olmak nasıl bir duygu.
0: Kesinlikle öyle ya. Yani hakikaten bir kere duyduk. Geçen bir şarkıcıya birisi orkestra şefi olarak gitmiş. İnanamadık yani. Hemen herkes Birkan'ı arıyormuş. Bir şey mi oldu falan. Başlamış gibi. Neyse. Yaptı bir şeyler. Buradan herkese saygılar, sevgiler. Bir karşıları seviyoruz. Peki, Berto senin kaç oldu single?
2: Abi vallahi benim herhalde 12 oldu ya.
0: Şaka yapıyorsun.
2: Evet, 11-12 olmuştur.
0: Yavaş yavaş dediğim, o zaman biraz hızlı hızlı gitmen lazım artık.
2: Evet, yani en az ilk başladığımda 2022'de
0: ama
2: çıkarttım.
0: Yaşın ufak hala ya. Tabii. 20 kaç? 26?
2: 27, yeni girdim.
0: Abi hala ufaksın ya.
2: Evet.
0: Olsun, demek 30'a ki 20'li, kadar var. 21'lerde falan mı yaptın şeyi?
2: Yok, ilk 2022'de yaptım ben. 2 ya da 3 sene önce her 2 ay arayla bir çıkartıyordum. 2
0: sene önce 2022 olur mu?
2: Olmuyor değil mi?
0: Yok. Doğru.
1: Herkesin zaman algısı değişti.
0: Tamam. 3-4 yani. Yıl önce yaptı ilk. İlk neydi?
2: 2 satır.
0: 2 satır.
2: O büyük göz bebeğim ya.
0: Ha, o meşhur olmuştu o şarkı değil mi?
2: O evet birazcık dinlendi, radyolarda falan da bayağı çalmıştı.
0: 1500-2000 stream aldı o. Net. Şaka yapıyorum. Şey gerçekten iyiydi o başlangıç olarak.
2: Evet güzeldi o. Beni anlatıyor da sonra da tarzımı biraz ama değiştirdim galiba ya.
0: Bilmiyorum, ben senin bu duygusal romantik çocuk şeyini seviyorum yani.
2: Evet, şu anki tarzını içimizden açıkçası. Duygusallığı.
0: O yüzden Yollar Bana Dar da birazdan yapacağız o şarkıyı. O şarkı da bana şey dinlediğim andan itibaren sana hadi Bertin çıkart bunu falan yapıyorum sana. Deniz senin sıradaki ne? Şey proje, fikir. Kendi söz müziğim mi yine devam edeceğim?
1: Kendi söz müziğim de var.
0: Biraz kaldır mikrofonu. Benim.
1: Kendi söz müziğim de var. Bir de bambaşka bir proje var ama o tam olmadan bahsetmeyeyim. Sonra tamam. Bir daha başka bir programda.
0: Tamam okey. O zaman buradan kendi şarkılarımızdan yola çıkıp çok sevdiğimiz başka bir adama uzanalım. Hakan Altun'a. Hakan abi de çok severim. Onunla da ortak işlerimiz oldu. Onun söylediği ama galiba Yıldız'ın şarkısı. Aşk Lütfen Gel Yıldız değil mi?
2: Ben değil diye biliyorum.
0: Aşk Lütfen Gel ama Hakan Altun değil mi söyleyen?
2: Evet.
0: Orada hani evet, bir sorun evet. Yok. Hakan abi şarkısı olabilir. Biraz öyle tınlıyor sanki. Şimdi sen de bu şarkıyı seçmişsin. Biz de ona buradan bir selam gönderelim. Hem de benim de çok sevdiğim bir şarkı. Şimdi Sinan'la sende Bertin Yıldız. Aşk Lütfen Gel.

0: Bravo Bertin Altun.
1: Teşekkürler.
0: Bayağı güzel. Evet, Hakan abi de buradan alalım şarkılayı. Onunmuş bu arada tabii, şarkıya evet. Baktık. Söz müzik. Bazen çünkü Yıldız Bey şarkıları söylüyor. O yüzden. Peki bu Yollar Bize Dar'dan sonra artık herhalde bir best of şaka yapıyorum.
2: Kesinlikle.
0: Şimdi tabii daha 27 yaşındasın. Daha aynen uzun abi, bir yol var. Evet. O yüzden bu bir aşk zaten. Bu arada şu da var. Galiba birçok ünlü diziye de şarkılar yapıyorsun. Demet'le herhalde bir şey sonra.
2: Yeni Özdemir'e başladık evet.
0: Şarkılar söylüyorsun. Eşref Rüya dizi için.
2: Aynen. Ya Demet'in sesi zaten muhteşem bir ses. Sağ olsunlar.
0: Nasıl? Güzel söylüyor mu
2: Demet? Çok güzel söylüyor.
0: Değil mi? Söylüyor. Tatlı tatlı söylüyor bir şey.
2: Çok güzel söylüyor. Yani benim çalıştığım bugüne kadar çoğu şarkıcıdan çok daha iyi.
0: Zaten harbi
2: onu söylemiştim aynı.
3: Polemik.
0: Güzel.
2: Polemik.
3: Olay.
0: Evet, bana da böyle birkaç kere kulağıma geldi yani şey o bizim Afran'ın falan şarkılarını söyler herhalde.
2: Galiba söyledi evet.
0: Çok güzel söylüyor yani. Değilim. Buradan Demet Özdemir'e de sevgilerimi sunuyoruz. Onda şarkıcı Beren de yapıyormuş galiba. Kenan abinin eşi Beren Saat.
3: Albüm yapıyormuş.
0: O da albüm yaptı. Bayağı oyuncular göz dikti yani bizim mesleğe değil mi?
2: Yani hobi ya galiba. Keyif İnşallah aldıkları bir şey yapıyorlar.
0: Tatlı oluyor filmlerde. Çünkü evet. O bir sanatın birleştiriciliği var yani. İçinde hep beraber devam ediyor. O yüzden yakışanlar yapsın bence. Yakışıyor onlara. Bir de sosyal medyada şey yaptın Berto. Ses düzeltme.
2: Aynen.
0: İğrenç saçma zaman söylüyor birisi şarkıyı. Bakın ne olacak birazdan diyorsun. Yani günümüzde stüdyoda şarkıcıların yaşadığını sen başka isimlerle mi yapıyorsun?
2: Ya evet. Biz o projeye 4 kişi başladık. Sonra bir arkadaşımız ayrıldı. 3 kişi devam ettik. Ben, Eslem ve Emre. öyle devam ettik ve güzel bir şey oldu. İlk 2 videoyu Eslem ve Emre ile birlikte yaptık.
0: Onlar şarkı söylediler.
2: Aynen, onlar şarkı söylediler ki bizim ekiptendi. Sonra baktık bu bir viral oldu, patladı. Benim bir arkadaşım var, şan eğitmen hocası Doğan Cem diye. O da
0: evet,
2: sosyal
0: çok tatlı
2: medyada
0: bir çocuk o. Evet.
2: Çok tanınıyor. O bizim videoları biraz paylaştı derken böyle bir viral oldu Türkiye'de ve haberleri çıktı. Ondan sonra bize yorumlar yağmaya başladı. Hani biz de gelelim, biz de şarkı söylet. Sonra öyle bir akım oldu ve biz yorumdan normal sıradan halk. Hadi atıyorum işte ne bileyim otobüs şoförü. İşte boyacı, hani normal halktan hiç müzikle alakası olmayan insanları alıp...
0: Birazdan ne oluyor dedin?
2: Stüdyoya aldık ve şarkı söylettik.
0: Ama tabii şey zannediyor onu görüp, ya ben de şarkıcıyım ama devamlı olan bir şey diyor. Bir hatıra yani.
2: Ya tabii ki hani gidip de öyle sahnede söyleyip aynen. Playback yaparsan da olmaz
0: bir şarkı
2: yani.
0: Playback evet. Belki hani etrafı arkadaşı için falan yani.
2: Tabii hatıra yani.
0: Ama güzel bir şeydi o akım. Senin de var sosyal medya meşhur videoların Deniz.
3: Yani ama benim öyle insanlara dair değil de kendi söylediğim şarkılar.
0: Kendine dair.
3: Kendime dair.
0: Evet. Peki sende, aslında sende çok şey görüyorum ben ya. Böyle bir acoustic night, Barbara Streisand falan gibi böyle akustik geceler falan. Tek piyano falan.
3: Öyle şeyler, öyle planlarım var. Yeni çıkacak şarkılar da tam senin seveceğin, işte bu böyle yapmalısın falan dediğin gibi örneklerde bir şeyler olmaya başladı.
0: Sen Sezen'cim, Arca'cımsın, var mı öyle bir şey yani eskilerden yoksa hep herkes mi?
3: Yani dediğim gibi ben...
0: Arca Pekkan şarkıda çok söylüyorsun sahnede.
3: Hepsini söylüyorum ya yani Sezen Aksu'yu zaten.
1: Sezen mi Arca mı?
3: Öyle bir ayrım yapamam yani.
1: Polemik. Hani.
0: Ben Arca'cıyım ama Arca'yı çok...

0: yakın olduğum için, sevdiğim için yani. Ama tabii ki Sezen Aksu çok büyük bir ozan yani. Halk ozanı bence zaten. Bu tartışma. Onda da çok güzel hatıralarım var. Çok küçüktüm onunla ilk tanıştığımda falan. Böyle bir iki sene beraber geçirmişliğimiz var yani küçükken. Ama bugün listede görünce Masum Değiliz'i dedim ki Deniz sahneden buraya da bir şeyler taşımak istemiş bugün. Söylüyor musun sahnede?
1: Söylüyorum.
0: Bence de söylüyorsun.
1: E tabii ki her zaman yani Sezen Aksu şarkıları, Ajda Pekkan şarkıları
0: Uzay en iyi. Uzay Yaparı herhalde değil mi düzenleme? Normalde. Evet, Allah Uzay Yaparı'yı da buradan analım Allah rahmetli. Çok büyük müzisyen. Ben tanışma şansı yakalayamadım ama bizim aynı okuldan mezunuz. O da Sen Beni Al'ı. Allah rahmet eylesin diyorum yani. O yüzden Masum Değiliz'in o meşhur riffiyle, introsuyla değil mi?
1: Hani dokunmadığı kimseyi görmedim şimdiye kadar. Yok yere dert sahibi oluyorsun. Keyfin çok yerindeyken bile o intro bir giriyor.
0: Giriyor değil mi?
1: Evet ya.
0: O zaman şimdi TRT Müzik'te Sinan'la sahnede Dertli Dakikalar, Deniz Özdoğru, Masum Değiliz, Hiçbirimiz.

0: Çok güzel. Gerçekten iyi şarkı. Yani çok güzel bir şarkı. Bazı şarkılara bazen hani diyorum ki söz müzik Sinan Akçıl yazsa keşke altında dediğim bir şarkı var. O da Selami Şahin, Sen Sevdalı Ben Belalı. Bu da onlardan biri olabilirmiş yani. Çok güzel. Ağzına sağlık Deniz. Çok yakışıyor bunlar sana işte. Bunları söylediğin anda herkes zaten herhalde sahnede depresyona sokuyorsun değil mi?
1: Bir yani sessizlik, bir yerlerde bir üzülmeyi unuttuğumuz bir şeyleri hatırlatıyor. Doğru değil öyle mi? Bir büyüsü var bu şarkıların.
0: Masum değiliz hiçbirimiz. Doğru söylüyor. Neyse ya çok fazla tabii konuşacak da çok şey var ama şarkı da çok istiyorlar. Birazdan belki vaktimiz olsa senin o çok sevdiğin, Bert'in de çok sevdiği bir şarkı Bir Bela yapacağız belki. Hande'nin söylediği. Ama şunu da sormak istiyorum tabii. Senede 4 tane 5 tane böyle 3000 5000 kişilik konser mi? Yoksa haftada 300-500 kişilik grupları haftada 2-3 kere mi?
1: Konser bence.
2: Kesinlikle konser.
1: Kesinlikle konser.
0: Allah Allah.
2: Kesinlikle.
1: Yani diyelim... Ya
0: 4 kere sahneye çıkacaksın ama 5000 kişiden çıkacaksın. Bütün sene oturacaksın.
1: Şöyle düşün. Yani bütün sene oturmak değil, çalışacaksın senenin geri kalanında. Ama konser daha çok şey gibi geliyor bana çünkü. Hani diğerini yapıyorum aslında şu an söylediğin senaryoda. İşte öteki benim
0: onu
1: hayatım ama.
0: Onu özlemez misin o zamanda?
1: Ya özlersin ama şimdi konser dediğinde özellikle seni dinlemeye gelen, hani seçerek seni dinlemeye gelen evet. dinleyiciler olduğunu düşünerek konser demeyi tercih ederim.
0: Öbüründe de bakıyor aslında kim var bu gece.
1: Ya evet doğru ama eskiden daha fazlaydı. Daha konserde yine daha bilinçli bir dinleyici var yani bence. O bizim için oluyor. Hep daha değerli oluyor ve karşılıklı
0: böyle
1: daha
0: anlaşılıyor. Böyle şey anların oldu mu hiç? Hani? Hepimizin oldu çünkü hayatında. Hani. Benden bu kadar. Yani buraya kadar. Oldu mu? Düşmeler, kalkmalar.
1: Ya tabii ki düşme kalkma oluyor ama hani benden bu kadar gibi değil de bir uyuyup uyanalım sabah bakarız
0: hayatında
1: gibi.
0: Hayatında başka bir meslek düşündün mü?
1: Yok yine buralarda yani sahne sanatlarına dair. Bir de benim yani aileden gelen de benim babam da konservatuar mezunu. Annem de şarkı söyler. Evde hep bizim...
0: Baban konservatuar mezunu ama restoranı var.
1: Şu anda öyle.
0: Demek ki yapmamış ya.
1: Ama orada yine her akşam müzik yapılıyor mesela ha, yani. İşte onların eve gelen misafirler şimdiye dek hep herkes müzisyendi. Ben de şimdi öyle büyüdüğün zaman herkes bunu zaten bir şekilde yapıyor gibi düşünüyordum. Ben eskiden herkes şarkı söyleyebiliyor zannediyordum. Çünkü etrafımızdaki herkes müzisyen, herkes şarkı söylüyor. Hani bu zaten hayatın bir parçası. Hani bu bilinçle büyüdüğün zaman başka bir şeyi çok fazla düşünemiyorsun galiba yani. Bir de sevince tabii ki.
0: Berdo sende oldu mu hiç öyle bir şey? Senin var mı şu düşmelerin çünkü?
2: Ya benim zaman zaman oluyor. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Kardeşim gibidir Kenan. O da bas gitarist. Biz bazen düşürüyoruz onunla. Ya böyle köfteci falan mı açsak falan diye böyle.
1: Abi, yani çünkü
2: çok evet, çok sıkıldığımız zamanlar oluyor. O da bizim duygu durumumuzla, psikolojiyle alakalı biraz. Yani duygusala bağlı.
0: Sonra müzik aşkı yine basıyor değil mi?
2: Tabii tabii. Sonra aman
0: bir şarkı, müzik şey gitarı eline almaya bakıyor yani.
2: Aynen öyle.
0: Neyse bence de çünkü bu engebeli bir yol ama sonu çok güzel ve sonu yok. Sonsuz yani. Sonsuz
1: ama bence
0: yol.
1: Bütün mesleklerde bu var aslında. Müzisyen olmayan arkadaşlarımla doğru, konuştuğumda da onlar da aynı şeyi söylüyor.
0: Biz
1: yani.
0: Biraz daha duygusalız sanki yani böyle.
1: Biz biraz fazla duygusalız ha, bence.
0: Bana, değil mi? Yani o duygusal anlarımda yazdığım şarkılardan birini o zaman yapalım. Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu?
1: Olmaz.
0: Aşk bir keredir bir sonraki aynı yeri bulur mu? En sevdiğim laf burada yürüyerek gidiyorum. Hiç acelem yok ayrılığa. Seninkisi bitmiş olabilir. Benim duygum bir bela. Evet. Hadi hep bakalım. Beraber söyleyebiliriz yani.
1: Bence bu da mesela senin sonradan patlayan şarkılarından
0: aynen
1: oldu.
0: Aynen ya. Jeton bazen geç düşüyor. Kusura bakmayın da yani. Bu da çok geç patlayan şarkılarımdan biri.
1: Bu sene geçen sene patladı
0: Sofayla
1: galiba.
0: Sofayla aynı anda. Aynı evet. civarlarda. Bu üçlü bir üvey evlat muamelesi görmüştü oradan patladı. Üçlü bir paket. Sopa, bir bela, hasta.
1: Aa doğru hasta da öyle.
0: Üçü. Evet. Hadi bakalım. Şimdi Sinan'a sahnede bir bela.

0: Güzel şarkı. Yapmışız bir şeyler be.
1: Çok.
2: Yazmışız zamanında.
0: Evet sevgili arkadaşlar, şimdi programın sonuna doğru gelirken gerçekten bir müzik yapıtı oldu. Yollar bana darı. Burada böyle bir ton alıp hafif bir nakaratı yapsana bize. Tek gitarla, canla.
1: Olur tabii ki.
0: Nasıldı nakaratı? Yollar bana darın.
1: Ama yok yollar bana dar.
0: Evet tulu versene Can Bey. Ama yok yollar bana dar.

0: yollar bana.
1: Bu şarkı çok iyi. Tebrik ederim kardeşim.
2: Eyvallah. Güzel şarkı.
1: Değil mi? Bak stüdyoda herkes ayağa kalktı ya. Dört kişi, dördü de ayakta. Helal olsun. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi, çok tatlıydı bence. Evet, çok böyle güzel. Hani ya herkes tabii çok yetenekli bir müzisyen ama hani daha böyle müzisyen arkadaşlarım çağırdığında daha mutlu oluyorum gerçekten. Seni de çok seviyoruz, destekliyoruz biliyorsun. Her zaman yanındayız.
2: Abi, çok sağ ol.
1: Zaten çok da ihtiyacın yok ama o depresyonlardan seni çıkartıyoruz böyle bazen zaman zaman. Çok çünkü ağır bir duygusal sanatçı tripleri olduğu için kardeşim ama üretmeye, ürettirmeye ve söylemeye devam ediyorsun. Bertan Yıldız isminde her geçen gün parlıyor. O yüzden iyi ki geldin, ağzına sağlık.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: İyi ki varsın gerçekten.
2: Sen de öyle.
1: Müzik anlamında Denizel'le sen de bütün bu ağırlığınla, kadife ceketinle ve klasınla gerçekten korkutucu bir sanki bir karşımda ne bileyim böyle bir klasik müzik virtüözüyle pop müzik tartışıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Annemin favori kızlarından olur çünkü şöyle yani işte tam üniversiteye gidip arada klasik müzik konserine kaçıp ondan sonra oradan çıkıp kitap okumak için bahaneler yaratan bir kız profili var ama...
3: Yapıldı bunlar gerçekten. Aynen.

0: Deniz, gerçekten tüm yeteneğinle bize verdiğin destekle her zaman sahnelerde ve kendi sahnendeki seni çok seven kemik kitlenle beraber iyi ki varsın. Bu ekrana da
1: Teşekkür
0: çok
1: ediyorum.
0: yakıştın. O yüzden iyi ki geldin, ayağına sağlık. Umarım her şey her zaman istediğiniz gibi olur. Şimdi Dön Bana şarkısını bitireceğiz. Benim eski bir şarkım Hande Yener'den. Hepinize çok teşekkür ederim. Caner Can, Enes Yolcu, Birkan Şener ve Sercan Barutçu. Benim kardeşlerim ve üstün yetenekli arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Sinan Hasan'da izlemeye devam edin. TRT Müziğin en değişik, her an her şeyin olabileceği ama en müzikal programı olduğunu iddiasındayız. Siz seviyoruz. Haftaya bir başka konukla Sinan Hasan'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Besat Cem Günenç.

Sevgili TRT Müzik izleyenlerimiz, sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uşak iki eserle programımıza başladık. Arap Saz Semaisi'nin ardından bakalım sırada hangi şarkımız var?

Ellerinize, kollarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Burada da Güzide Kasacı'yı anımsadım. Onu da yad etmiş olalım. Sevgilerimizi sunalım. Sırada yine güzel bir eserimiz var. Bakalım ne gelecek.

0: Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Emel ablamızı da buradan sevgilerimizi gönderelim. Onun çok güzel okuduğu bir eserdi. Ben de okumaya çalıştım naçizane. Şimdi sırada hangi eseriniz var Boracığım?
1: Yak bütün fotoğrafları. Son. 2, 3, 4...

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Çok çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi harikasınız. Ve şimdi Aşikar programımız bir Fatih Erkoç şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Coşacağım diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Şimdi yine popüler bir şarkıyla devam etmek istiyorum. Kırmızı diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi güzel yeni bir Türk sanat müziği eseriyle devam edeceğiz. Buyurun.

Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ellerinize kollarınıza sağlık. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru geliyoruz. Şimdi güzel bir Ajda Pekkan şarkısıyla devam etmek istiyorum. Buyurun.

Sevgili TRT Müzik izleyenlerimiz, maalesef programımızın bu akşamda sonuna geldik. Sizlerle yeniden önümüzdeki hafta aynı gün, aynı saatte birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve müzikle kalın. Allah'a ısmarladık.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek

0: Sinan'la sahnede bu hafta. Emir Kağan!
1: Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini? Böyle mi olacaktım?
2: Hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
0: Küçük Emo.
2: Tabii küçük Emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılında film filan yaptım ben yani.
1: Bak